0: selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
0: Mersin efendim.
3: 104.6.

bir şarkı bu kadar arabesk bari söylenir abi. Yani söylenince de yakışır. Ümit Yaşar. Şimdi çok güzel bir şarkı gelecek var ya. Allah Allah. Var ya Allah Allah. Şimdi ben bu şarkıyı çok severim. Eski bir şarkıdır zaten bilirsiniz. Son zamanlarda ayrı bir takdım böyle. 4-5 gündür döndürüp döndürüp dinliyorum. Bize böyle yani bizim için müzik ayrı bir şey abi. Müzik olmazsa biz olamayız. Müzik dinlemeden olmuyor işte. Bir de şarkıya taktık mı abi, döndürüp döndürüp dinleriz abi işte. Yapacak bir şey yok, o da bu şarkı şu an. Şu an takıntılı olduğumuz şarkılardan bir tanesi. İyi akşamları yayınlar, ben Mersin Mut'tan Melike Delice. Dipteyken de beraberdik, zirvede de beraber olacağız. Sıradaki bütün şarkılar sevgilim Görkem Koçak'a gelsin. Sana da iyi yayınlar abim, kolay gelsin demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, selamlar olsun. İyi akşamlar diyorum. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim Recai Söze için gelsin. Yazım Çevik Loto göndermiş mesajını. İyi akşamlar, ben Nur Köse. Sıradaki bütün şarkılarcılarından çok sevdiğim sevgilim Hakan Serin'e gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Gerek sözleri gerek müziği var ya, çok güzel bir şarkıdır. Yeni türkü Destina radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.

yakınlarda kızı olacak olanlar varsa kızının ismini de üstüne koyabilirler. Yani tavsiyemdir, bir öneridir. Vallahi benim bir kızım olursa adı Destine olsun bak. Buradan yazayım. Olursa şayet Destine koyarız abi. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Tüm hızı ve tüm güzelliği. Reklamlar öncesindeki son şarkımız Güllü gelecek şimdi. Hazır mıyız? Yani bir Ferda Anıl Yarkın şarkısını da o kadar güzel söyledi ki, o da Güllü yorumuyla, rahmetli Güllü'yü saygıyla anmış olalım bu güzel şarkıyla. Canım babam Murat Kamış ve can kardeşi Behzat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Yaşar Kara, Harun Eser, Özgür Su, Ali Kanmaz için sıradaki tüm şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Güzel insan, kolay gelsin Fırat Bey demişler. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sıradaki en güzel şarkılar Canım Oğlum, İlk Heyecanım, Yakışıklım, Aslan Parçası, Recai Süze ve Sana Da Gelsin demiş. Teşekkür ediyorum annem, ellerini öperim. Arkadaşlarım Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban abisine, Muhammed Gültekin, Erdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına gelsin. Seni canından çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış. Güllü'yle sizleri baş başa bırakacağım. Üzülme diyecek sonrasında reklamlar. Reklamlar sonrasında buradayız.

0: selam damara devam.
1: Yürü be. Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Şimdi reklam arasında çaylar tazelendi mi arkadaşlar? Tazelendiyse o halde kaldığımız yerden devam. Selamlar reisim, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm, dayım İsmail İkin.

Mustafa Alpaltun dostlarım, Hasan Hüseyin Deniz, Sarun Can Yurt, Mustafa Ersin Barış abilerim, Şavkay Rozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşlerimize. Merhaba Sadek Şarkı, Silifke'de bulunan Resul Can Şahin, Deniz Gündoğmuş, Ramazan Ertugan, Yusuf Samit Yıldırım ve Yaşar Armut arkadaşlarıma armağan olsun demişler. İyi akşamlar sevgilim Recai Söze'ye, en güzel şarkıları armağan etmek istiyorum demiş. Mesafeler, zamanlar, zorluklar hiçbiri sana olan sevgimi azaltmaya yetmez. Seni çok seviyorum sevgilim, az kaldı, kendine çok iyi bak. Büyük bir özlemle sımsıkı sarılacağımız günü bekliyorum, Allah'a emanet ol demiş.

0: Valla var ya, radyonun delisi yine yaptı yapışan. Abi şimdi bak, şarkının güzelliğine bak. Bu şarkıyı çok iyi dinleyin. Sözlerine iyi kulak verin. Ahmet abi var ya, söylerse mükemmelini söyler, yazarsa mükemmelini yazar. Böyle bir şey olamaz var ya, bu şarkı adamı ağlatır. Sıradaki şarkı, mesajımız kapandı yanlışlıkla. Sıradaki şarkı Silivke'de bulunan kardeşim Recai Söze'ye gelsin. Sevgi ve özlemle selamlar demiş Yılmaz Çakmak. Yeğenler Mutan selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan abilerim Hilmi Dorum ve Ceylan Duran'a gelsin demişler. Yeğenler kolay gelsin, ben Aleyna. Sıradaki en güzel şarkılar eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demiş. Kendime diyemedim. Sana elveda dedim, sana kendime diyemedim.
1: Gönlüme diyemedim.
0: Gönlüme diyemedim.

Çok iyi kulak verin. Hasretlik çekenleriniz vardır mutlaka. Tabii ki bu mesajların hepsi hasret çekenlerin mesajları zaten. Açın şöyle sevdiğinizin fotoğrafını. Ağlayabilirsiniz abi, serbest. Seni gömdüm ben öldüm.

insanın içine acı tığmayan aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yarana kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Şimdi güzel bir şarkı daha geliyor. Hepsi birbirinden güzel. Ardı ardına var ya. Şehri yakacağız abi. Ciğerleri parçalayacağız bu akşam yine her zaman olduğu gibi. Yayınlar Mutan selamlar. Sıradaki şarkı Aslan oğlum Hilmi Dorum ve yanında bulunan bütün arkadaşlarına gelsin. Bir sabah anne bir sabah diyerek mesajını sonlandırmıştın dinleyicimiz. İsyan etmedi. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Necim Üşenmez, Masal Üşenmez. Yanınızdan çok sevdiğimiz babalarımız Erol Üşenmez ve Doruk Üşenmez'e söyledik tüm şarkılar gelsin. Ayrıca sizlere de armağan olsun. Yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun bizlerden de sizlere. Taş bastım kanalayan bağırma. İstemem kimse gelmesin yanıma. Kolay gelsin Fırat abi. Söyledik en güzel şarkılar Aslan abim de Cahit Özay'a gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz.

Zeki Müren, namı değer şeftali. Niye şeftali? Adam Bursalı abi. Bursa'nın neyi meşhur? Şeftalisi. O yüzden namı değer şeftali diyoruz. Zeki Müren'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir gülü sevdim radyonuzda sizlerle.

0: Atasalam damara devam.
1: Yürübe, yürübe. Allah'ına kurban.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.

yaşı verdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedi, bak kaçıverdi. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah geçiverdi. Gel

olanlar olmuş. Belki de o beni çoktan unutmuş. Nerede kim bilir? Aşıktır Allah bilir.

verdim. Bir onu sevdim, tek mevsimlikmiş. Ah içi verdi, gel etme dedim. Kal gitme dedim, söz dinlemedi. Bak kaçıverdi. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah içi verdi.

0: Zeki abi, rahmetli analım Zeki abimizi hemen ardına yakışır bir sanatçı gelecek. Tabii ki de Bülent abla, Diva. Böyle tatil girince var ya arkadaşlar, şöyle ilk cumartesi pazar yayın yapamıyoruz ya. Siz tekrarlarını dinliyorsunuz zaten, biliyorsunuz. Bizim enerji patlaması yaşıyoruz böyle. Şarkı çalamayınca, şarkı dinleyemeyince böyle kafayı yiyoruz tabii. Pazartesi günü gelince bizde sendrom falan olmaz. Öyle işte keyifli yayın çıkar ortaya. Ben mükemmel keyif alıyorum. Şu iki saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Eminim sizler de öylesinizdir. Radyonun yeni açan dinleyicimize selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Balkonda dinleyenler, sesimize kulak veriyorsunuz değil mi? Bu güzel şarkı şu anda balkonda oturup çay yudumlayarak bizleri dinleyen herkese armağan olsun. Merhabalar, yayınlar. Ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar Can kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, Murat Kamış, Ali Kanmaz, Yaşar, Harun ve özü sözü bir abim Behzat Demir Yılmaz'a, dayımız Duran, özür diliyorum, Duman Doğan'a gelsin teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Ben Adana'dan Harun Eser, arkadaşlarım, dostlarım Doğan Demir Yılmaz ve Özgür Su için Yaşar Ali Kanmaz, abilerim Murat Kamış, Behzat Demir Yılmaz'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Yayınlar Fırat Bey Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya için sıradaki şarkı gelsin, onu çok seviyorum, annesinin bir tanesi demiş. Ne zaman gözlerin gelse aklıma, burkulur yüreğim, burkulur. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında çok kısa bir reklam arasıyla sizleri baş başa bırakacağım. Reklamlar sonrasında kaldığımız yerden son saatimizde devam edeceğiz. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Aho lan, aho aho, ben ölüm, ben ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara,

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Evet, reklamları dinledik sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi reklamları dinlediniz değil mi? Mutlaka dinlemişsinizdir. Akşama kadar bu dinlediğiniz reklamları ben geziyorum arkadaşlar. Yani her gün 5 tanesini, 6 tanesini.

Ve ben bazen 10 tanesini geziyorum. Her gittiğimde de birçok firma duyuyor yani. Radyodan verim alıyorlar zaten reklam verenler. Radyodan duyduk gelenler diyenler oluyor. Bir de bize gidip de demeyenler oluyor. Haberiniz olsun yani, şimdi bu reklamları dinlediniz değil mi? Mesela ne dinledik az önce? Halk Pazarı'nı dinledik. İşte Altopark, Otolastik, Masmavi Döviz. Ya bunlara gidiyorsunuz. Radyodan duydunuz diyelim ilk defa. Gittiniz. Deyin abi. Yani bazıları demeyenler desin. Diyenler için bir şey demiyorum zaten. Demeyenler radyodan duyduk geldik deyin ki. Reklamlar devam etsin. Reklamlar devam ettiği sürece biliyorsunuz bütün radyonun gelirleri giderleri tek sadece reklamdır. Reklam olduğu sürece radyo hayatta kalır. Radyo hayatta kaldığı sürece biz de burada yayın yapabiliriz. Siz de sevdiklerinize mesajlar ulaştırabilirsiniz değil mi? O yüzden radyonun reklamı çok önemlidir arkadaşlar. Ben şimdi piyasada gezdiğim için duyuyorum bazen. Ya çok reklam veriyorsunuz diyenler var. Çok mu Allah aşkına? 5-6 dakika reklam sürüyor. Abi dinliyorsun tamam eyvallah da. Yani reklam olmazsa zaten radyo olmayacak ki yani. Bırak da o kadar olsun değil mi? O yüzden reklamı dinliyorsanız arkadaşlar, diyenler haricinde, diyenleri es geçiyorum. Demeyenler de gittiği zaman firmaya radyoda duyuyoruz diyesinler ki. Namımız yürüsün ki biz de devam edelim. Tabii patronun para kazanmaya ihtiyacı var. Patron para kazanacak, giderleri ne yapacak? Reklamlarla ödeyecek ve biz de maaşımızı alacağız. Biz de burada yayın yapabileceğiz. Evet, sizlerden gelen mesajları paylaşmaya devam edelim. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Sana baktığımda sadece bugünümü değil, geleceğimi de görüyorum. Sen benim yarınım, umudum, sabrım ve en güzel doğamsın. İyi ki sen eşim Ümit Mülayim'e. Sıradaki arkadaş gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Özlem Kara Kıran'a cancağızı olan annesinden sıradaki arkadaş gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Silifke'den Furkan. Sıradaki en güzel şarkılar Erol Üşenmez, Doruk Üşenmez ve Onur Toy'a armağan olsun demiş. Olsun o zaman, güzel bir Nurettin Rençber yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Ezo radyonuzda sizlerle sonrasında burada olacağız.

0: güzel bir Nurettin Rençber yorumu Ezo. Sizlerle buluştu radyonuzda. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Ben onu sevmeseydim eğer,
0: vay vay,
1: ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu.
0: Vallahi var ya, çok doğru söylemiş Alihan. Şimdi bakalım mesajlarımızda nerede kalmıştık? Yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elise Duru Çelik'sadaki şarkı Hazretine dayanmaya çalıştım. Güzel babam Kadir Çelik'e gelsin, seni çok seviyorum demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Ben Beysat Demir Yılmaz, Sadaki Şarkı kardeşim Özgür Harun, Murat Yaşar, Ali Kanmaz, Doğan Demir Yılmaz ve babam Duman Doğan için gelsin demiş. İyi akşamları, yayınlar. Ben Mersin Mut'tan Fatma Koçak. Bugün çalacak olan şarkılar Silifke'de olan canım oğlum Görkem Koçak'a gelsin. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış sevgili annemiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Duran Toktürü, Sadaki Şarkı yüreğimin hasreti gözümün Nur Aslan oğlum Kadir Çelik'e gelsin diyerek. Seni çok seviyorum canım oğlum demiş sevgili annemiz. Beterden de, bana ondan bahsetmeyin diyecek Alihan. Bana ondan. Bak şimdi çok güzel giriş var. Ne diyor? Ne diyor? Bir daha alalım başa.
1: Ben onu sevmeseydim.
0: Ben onu sevmeseydim eğer.
1: Ne gözlerimde yaş.
0: Ne gözümde yaş.
1: Ne yüreğimde,
0: ne
1: taş,
0: yüreğimde taş.
1: Ne de saçlarımda.
0: Ne de saçlarımda ak olurdu abi. Haydi o zaman Alihan sizlerle radyonuzda.
1: Onu sevmeseydim eğer. Ne gözlerimde yaş. Ne yüreğimde taş. Ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

0: Dat is echt mee. Bana ondan bahsetmeyin. Bana ondan söz etmeyin. Ali Han diyorum bu radyonuzda. Sizlerle buluştu sevgili dostlar.
1: Allah Allah.
0: Haydi o zaman devam. Durmak yok. Kavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu gelecek şimdi radyonuza konuk olacak. Selamun Aleyküm radyomuzun neşesi güzel insan. Sıradaki güzel şarkılar canım oğlum Recai Söze'ye. Tüm radyonun çalışanları da Muhammed Gülsekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant, Sercan Yerlikaya tüm arkadaşlarına gelsin. Allah'a emanet ol canım oğlum. Kendine çok iyi bak. Fırat Bey sen de Allah'a emanet ol demiş sevgili Memduh abimiz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili babacığım selamlar olsun. Ellerinden öperim. İyi akşamları yayınlar. Ben Diren Balfalt'un sıradaki şarkılar. Çok sevdiğim canım amcam Mustafa Alfalt'una gelsin. Diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Sıradaki bütün güzel şarkılar. Canım sevgilim Kadir Çeliğe gelsin. Seni her şeyden çok seviyorum demiş. Fırat abi ben Derman Gezici. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim canım eşim Semra Gezici. Armağan olsun Allah'ım senin olsun. Amin diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Mutan Tuana Nehir. Sıradaki şarkılar Silifke'deki Aslan Babam Mustafa Zehir'e gelsin demiş.
2: Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız.
0: Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa diyecek tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.

Rüyalarım olmazsa. Merhabalar, ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve Oktay Demir Ezen abime sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Beysat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Harun Eser, Ali Kanar, Murat Kamış ve kalbimin merkezi biricik sevdiğim Kimsesiz Yaşar'a gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Mustafa Çalışkan. Sıradaki şarkılar Hasan Dayım, Vedat Kaplan'a, İkizler, Suat Fuat kardeşleri, Gani Dönertaş, Mert Kalli, Tarık Akan, Kürşat Çiftçioğlu, Hasan Barış ve Komutan Girey için armağan olsun demiş. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Berkay, Silifke'de bulunan Emrah Erden'e ve değerli abilerim Ömer, Emin, Meral, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demiş. Yokluğunda yaşıyorum. Şimdi tekrar programlarımıza gelen bir mesajımız vardı. Bunu okumak istiyorum çünkü söz verdim pazartesi günü okuyacağım diye. Tabii mesajı bulabilirsek. Nerede acaba? Şimdi özel hattımıza gelince mesaj. Normalde özel hatta gelen mesajları okumuyorum ama bu mesajımızı okumak istiyorum. Çünkü 112 çalışanlarından gelen bir mesajdı. Gel de bul abi, gel de bul şimdi. 50 tane mesaj var. Merhaba, ben Ahmet Çağlayık. Sıradaki şarkı tüm 112 çalışanlarına gelsin demiş. Bir de fotoğraf göndermiş ambulans sürerken. Allah yar ve yardımcınız olsun tüm 112 çalışanlarına. Güzel şarkı sizlere gelsin. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında...

Evet, reklamları dinledik mi sevgili dostlar? Reklamlar sonrasında da son 23 dakikalık zaman dilimin içerisine girmiş bulunmaktayız. Güzel bir şarkı gelecek yine. Var ya, zaten hepsi birbirinden güzel ama bu şarkı da ayrı bir güzel arkadaşlar. Şimdi bizi sosyal medyadan takip eden dinleyicilerimizi biliriz. Bugün...

ne yaptım? Bugün sizleri bezdirdim değil mi? Hani akşama kadar esnaf ziyareti yapıyoruz ya. Abi şimdi ben her gittiğim yerde çay kahve mutlaka içerim. Zaten içmesen adamı döverler. Dedim ki bugün değişiklik yapalım. Her içtiğim çayı kahveyi bir fotoğraf çekeyim. Müzikle beraber atayım. Hem sizin reklamınız olsun. Abi sevgili Oğuzhan Halıcılık'tan başladık. Kahve ısmarladılar. Kahvemizi içtik çektik attık yani. Ondan sonra çay çay çay çay çay. Allah ne verdiyse var ya akşama kadar o gördüklerinizin haricinde var ya. Herhalde akşama kadar iki demliği içiyoruz. Bir de geliyoruz burada program esnasında bir demliği ben demliyorum şimdi programda yani. Çay olmazsa olmazımız biliyorsunuz değil mi? Bir de bir demlik burada gömüyoruz. Yani bir araştırmak lazım, bir bilene sormak lazım. Bu kadar çay içmek zararlı mı diye. Gerçi şekersiz içiyorum, sıkıntı yoktur diye düşünüyorum inşallah. Evet, bizi sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu alt dire Firat, Twitter'dan da direkt radyocu Firat yazarsanız bulursunuz arkadaşlar. Burada da böyle işte atraksiyon yaparak bazı şarkıları çekip atıyorum yani. Hani stüdyo ortamı görmek istiyorsanız yani radyo nasıl bir yer diye merak ediyorsanız orada görebilirsiniz. Hiçbir şey yok yani. Bir tane bilgisayar var, bir de mikrofon var. Bir de bir tane ekranlı bir zımbırtı var. Mümkün değil seni birden, mümkün değil seni unutmak. Birden unutmak. Mümkün değil mümkün seni içimden atmak. Seni içimden atmak. Sana öylesine. Efecan Karatiken'den dostları Doğu Serin'e, Metin Şahin'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar ben Azra. Sıradaki şarkı Silivki'de bulunan dayı Mehmet Güney adına gelsin demiş. İyi akşamlar yayınlar diyorum. Ben Oray Özkan. Sıradaki şarkı Silivki'de bulunan değerli abilerim Hızır Poyraz, Ümit Akgündüz ve kardeşim Çağatay Topal ve Abdullah Taş'a gelsin demiş. İyi akşamlar abi. Sıradaki şarkı Merve'lerinden kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler de varsınız.

seni. Selam şarkılar, birbirinden güzel ardı ardına gelmeye devam ediyor bu frekanslarda sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Son 3 şarkımızı yetiştirebilirsek tabii ki İlkaya Kaya ile devam edeceğiz. Hani çok güzel şarkıydı var ya. Vallahi şimdi bir daha başa almak isterim bu şarkıyı ama yapacak bir şey yok, dinledik artık. Normalde bireysel dinlesek neyse, tekrarla tekrarla dinle. Hayırlı yayınlar, sıradaki şarkı bir tanem Zehra'ma gelsin demiş. Gelsin o zaman. Selamun aleyküm Fırat kardeşim, ben Acun Kadal. Sıradaki şarkı değerli kardeşlerim Ömür Kara, Bekir Kayhan, Mehmet Ali Güçlü, Şalka Erozan, Durasan Say, Doruk Küşenmez, Kürşet Öz, Yusuf Yunus Emre Tokbürek, Yılmaz Doğan ve sana armağan olsun Rabbim yar ve yardımcınız olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi yayınlar. Biz Mersin Mut'tan Melike Delice ve Gülcan Koçyiğit. Bugün çalacak olan şarkılar Silifke'deki olan değerlilerimiz Görkem Koç'a gelsin demiş. Gelsin o zaman. İyi yayınlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar kardeşim Suat Fuat Tekerikizlere ve can dostlarım Aydın Yelboğa, Abdullah Uygun, Selahattin Irmak, Rıza ve Serkan Besenti'ye gelsin. Seviyorum abilerim, kardeşlerim. İyi ki varsınız, iyi akşamlar demiş. Belki kaybolup gidecek. Çok güzel bir şarkıdır İlkaya Kaya yorumu. Durup Kızılırmak. Gidemem, sizlerle olacak. Bu şarkının da öyle anısı var ki. Yandım.

0: Arabesk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbedene göre değil, harbiden Arabesk.
1: Eyvallah.
2: Mersin efendim. 104.6.

Vallahi giden gidiyor abi. Seni bırakıp gidemem diyor ama giden de gidiyor. İmparator'la devam edeceğiz. İbrahim Tatlıses sizlerle olacak sondan bir önceki şarkımız. Hani Müslüm Babacılar demeyin, Müslüm Baba nerede kaldı diye son şarkımıza denk geldi bugün var ya. Şimdi Ali Kurnaz kardeşim mesajını 20.05'te yazmışsın ya. Hani okunmadan bir daha 20.52'de göndermişsin. Bak bu saate kaldı mesajın, bir saat geçti üstünden. Şayet ikinci mesajı atlamış olsaydın şimdi bu mesajın çoktan okunmuştu, haberin olsun. Sen aramıza yeni katılmışsın belli ki. Ben Ali Kanmaz, Sedek Şarkılar, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Harun Keser, Murat Kamış, Yaşar Karagözü, Karaözü. Evet. Var ya, Yaşar Karaözü sözü bir abim Besat Demir Yılmaz'a gelsin demiş ama var ya, soy ismi gibi okuyoruz. Çünkü niye? Virgül bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Evet, Besat Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Sıradaki şarkıcılarımdan çok sevdiğim eşim İsmail Aker'e, Seyhan abime, Uğurcan Yılmaz abime ve tüm kardeşlerine armağan olsun demişler. Hayırlı akşamlar Fırat kardeşim. Ben Hatay Antakya'dan Ferit Serin. Bir şarkı istiyorum Berken'den, sabır şarkısını çalarsan sevinirim. Canım kızım için gelsin, canım eşime armağan olsun diye yayınlar demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Tüm gelen mesajların istemiş olduğu şarkıları çaldığımız zaman yetiştiremeyeceğimizden dolayı o yüzden sadece sıradaki şarkıları armağan edebiliyorsunuz. Ama bu şarkı gerçekten de çok güzel bir şarkı. İnşallah ilerleyen günlerde çalacağım. Sizi de hatırlatacağım, kulağınızı çınlatacağım inşallah. Ben Cesur Sıradaki Şarkı abilerim Doruk Üşenmez ve Erol Üşenmez için Barbaros Çelik, Cihan Çakı ve Resul Yüksel'e gelsin demiş dinleyicimiz. Ben seni sevmekten başka ne yaptım ki? Bir Tanrı'ya taptım, bir de sana taptım. İmparator yorumu namer dolayım. Radyonuzda sizlerle sonrasında son şarkımıza karşınızda olacağız.

Şimdi şarkılarda ver coşkuyu kolonlara diyoruz ya. Yani siz şarkıyı dinlerken burada son ses var ya, veriyorum ayarı. Pencere de açık mı? Az önce dedim pencereden şöyle bir bakayım. Aşağıdan bir aile geçiyor var ya. Yukarı bakıyorlar böyle, ne ayak diye. Nereden besinler canım, burası radyo istasyonu değil mi? Son şarkımız Müslüm Baba sizlerle olacak. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Vay vay vay Müslüm Baba. Rahmet tanalım bu güzel şarkısı. İyi akşamlar. Silifke'de bulunan canım eşim Emrah Erden'e sıradaki şarkı gelsin. Seni çok seviyoruz demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Çağla Nur, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim Mazhar Küre kardeşim Aysel Alşan ve Zehra Bayan'a gelsin. Aysel

0: Alşan'dan da kardeşleri Ali Şahani, Alşan ve Arif Aydın'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki bütün güzel şarkılar Selina Yörük'ten Canım Eşim Adnan Yürü'ye armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam dilimi yayınlar Fırat abi. Ben Uğur, eşim Ayşenur Yalçın'a selam söylüyorum. Onu çok ama çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Ve son mesajımız yayınlar sıradaki şarkı Doruk Üşenmez'den. Kaydı değer dostları Ali Rıza Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Erol Üşenmez, Can Çakı, Bülent, Burak Çetinkaya, Acun Karal, Şavkayar Ozan, Doğan Demir Yılmaz, Çağatay Topal, Durasan Say, Veli Kızılkaya, Bülent Savar, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeyiş Üşenmez, Ömür Kara, Seyfettin Topmak ve Metin Şahin, Barbaros ve Sertan'a gelsin teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim sizlere. Tanrı istemezse insan ölmez. Sen Tanrı mısın, beni öldürdün?
1: Sen Tanrı mısın?
0: Eşime dostuma beni güldürdün.
1: Eşime dostuma.
0: Efendim, bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik mi? Geldik vallahi. Çok üzücü bir durum var ya. Allah Allah ya. Devam etmek isterdim var ya. Daha da güzel şarkılar çalmak isterdim sizlere. Sabaha kadar ya. Ama ne yapalım işte. Her güzel bir şeyin sonu vardır değil mi? Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Allah'tan bir mani olmazsa tekrardan birlikte olacağız. Evet, bizleri sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu _Firat, Twitter'dan da radyocu Firat olarak arattırarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Sınırsız. Halka açık yani. Evet, dediğim gibi tekrardan görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Radyomuzun başından ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve bu programı kaçıranlar tekrarını dinleyebilirler. Müslüm Baba'yla sizleri baş başa bırakalım.

0: orta selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.

yaşadığım sevdayı aramsaydı gönlüme. Yalan düşlerin şehri hüzün kattı ömrüme. Kolay değil.

İstanbul'a küstüm. Kolay değil yalnızlık, elem dolu her günüm. Sahte güneşin şekli İstanbul'a küstüm.

batır gündüzüm, gönlüm yaprak tökümü İstanbul'a küstüm. Hayaller düne tutsak karanlıktır gündüzüm, gönlüm yaprak dökümü İstanbul'a küstüm.

Gönüller mahzun, gözler sabunlu. Ayrılık kesmişti birleşen yolu. Ümitler, özlemler, hayaller dolu. Haftalar, mevsimler, yıllar küskün. O gözler, bakışlar,

0: yapmam seni. Canımı veririm de veremem seni. Gönlümü verdim, kalbimi verdim. İşte ben senin. İşte ben seninim. Seninim. Anladım, sensiz olmuyor. Bu can sensiz yaşamıyor. Çok denedim sevgilim. Sensiz işte olmuyor. Olmuyor. Olmuyor.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

Dün gece yine seni düşündüm sadece. Ölüm mü yoksa sensizlik mi diye. Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölümdü benim için. Anladım ki beni hayata bağlayan tek varlığım, tek sevdiğim, her şeyimsin, her şeyim.

0: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendim. Mersin Efendim.
1: Uzanıp kanlı canın orta yerinde bir taşa, gözümün yaşını yüzdürürüm hisara doğru. Yapacak hiçbir şey yok, gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı.

insan kendine ne kadar yemek ki? Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan, bilirim üstelik.

Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun.

0: Reklam tanıtım.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
10: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 45 90.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
14: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
13: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
15: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
16: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
17: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891

0: 32-74. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: Yar yar, gönlümün cefası. İçimde cehennem, içimde yangınlar. Nasıl vereceksin bunca hesabı? Nasıl vereceksin bunca hesabı? Yar yar yar.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Horanlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Horanlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027

0: Eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Mersin FM 104.6.

Allah'ım isyanım sana değil kendime. Ama onu bana vermiyorsan beni de al, beni de al, beni de al.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
2: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: bize. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar.

0: Volkan Cam Balkon dünyasında bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN Gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN Gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
12: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
15: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
16: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
15: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
16: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
15: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
16: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
15: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
16: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtım.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin,

0: Biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: İçeceğini al, Han Restoran'ta gel. İçeceksizden harika balık, et ve mezeler Han Restoran'tan.

0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım, gözlerine bakmalıydım, yanımda sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım,

Sensizliğin sensizliğim, yalnızların yalnızıyım. Sensizliğin sensizliğim, yalnızların yalnızıyım. Yokluğun yakıyor beni, hasretinden bir deliyim. Yanımda sen olmalıydın. Kaderimin kölesiyim, hasretinden bir deliyim. Yanımda sen olmalıydın.

olmasa hep sözlerin yanımda sen olmalıydın. Gözümdeki yaş yerine, bağrımdaki taş yerine, halden bilmez el yerine yanımda sen olmalıydın. Kimi sarıyor ellerin, kime bakıyor gözlerin? Zehir olsa hep sözlerin, yanımda sen olmalıydın.

Bu kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Teksin 185 çağrı merkezi ya da 0324-234-84-00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin

0: detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sayın araç kullanıcıları. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul, kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359

0: 33-27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

yeryüzündeki acıların hepsini, ama hepsini tatmışım ben. Bir seni katmamışım hesaba. Nice çölleri yürümüş, nice dağları delmişim de, bir sana erilmişim sonunda. Canım sağ olsun zalim.

Seni sevmek sevmelerin en güzeli. Sana gelmek gelmelerin, senle olmak olmaların, senle ölmek ölmelerin en güzeli.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun yürürlüğe girerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı imzasıyla parti teşkilatlarına bilgilendirme notu gönderildi. Notta süreçle ilgili merak edilen soruların yanı sıra yasal düzenlemenin ayrıntılarına da yer verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda partiden istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekilinin dosyası hukuki ve teknik gerekçelerle 18 Eylül Cuma gününe ertelendi. Karar için istifa dilekçeleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru gerekiyor. Ekonomi yönetimi 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli program için çalışmalarını hızlandırdı. Eylül'ün ilk haftasında açıklanması beklenen orta vadeli programda ekonomik hedefler ve kamu maliyesine yönelik politikalar belirlenecek. 2027 bütçesinin ise 17 Ekim'e kadar meclise sunulması planlanıyor. MESKİ'nin deplase çalışmaları kapsamında hayata geçirilen bütünleşik katlı kavşak projesi nedeniyle 20 Ağustos itibarıyla Mezitli'de bazı güzergahlarda trafik akışı yeniden düzenlenmeye başlandı. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ücretsiz etüt merkezini ziyaret eden Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS ön lisans oturumuna hazırlanan öğrencilerle sohbet etti. Beşikçi, sınav heyecanının kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Atasoy gazetecilerle sohbet etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Atasoy'un Mersin'de başarılı işler yaptığını belirterek yeni görev yerinde kendisine başarılar diledi. Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi 22-23 Ağustos'ta düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Ağustos Cumartesi günü Mersin'de düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği'nde Yörüklerle bir araya gelecek. Mersinli tekvandocular Melisa Yıldız ve Öykü Özbey Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda kürsüye çıktı. Melisa Yıldız 49 kilogramda, Öykü Özbey ise 57 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Çimsa ÇBK Mersin bu sezon Türkiye ve Avrupa'da mücadele edecek. Turuncu Siyahlılar 26 Eylül'de başlayacak ve 11 takımın mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftayı BOTAŞ deplasmanında geçirecek. Mersin İdman Yurdu'nun deneyimli isimlerinden Önal Arıca, Karaca İlyas Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörü oldu. 2026-2027 sezonunda profesyonelliğe geçiş liginde şampiyonluk hedefleyen Arıca, yenilenen kadrosuyla zirve mücadelesine ortak olmayı hedefliyor.
0: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538

0: aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
2: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
5: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
4: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
5: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
4: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
5: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
4: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
5: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışı

0: kartımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Göznyolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
11: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
13: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
14: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
13: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende

0: Bir tekstilinde aradığınız her şey.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Seni düşündüm yine bu akşamüstü. Gelmedin, mor salkımlar sana küstü. Umutsuz bekledim sabaha kadar. O çok sevdiğin yağmurlar bile sustu. Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan gece. Ne çok severmişim. Gidince anladım bu serseri gecelerde sana aşık.

Kim bilir kaç kereler çınladı kulağım. Yüreğin kaç kere yağmurlandı. Seviyorsan eğer ayrılık niye? Kaç gece çıldırdın kim bilir? Sen şiir gözlü sevgilim. Kim bilir kaç kereler yalnız yürüdün o sokakta benden habersiz. Kaç kere isyanlandı bu şarkı. Bir ömür yetmedi seni sevmeye. Gençliğim yetmedi. Yetmedi hasretini dindirmeye onca yıl. Bu sevda bitmedi. Sen hala bendesin ve hala o kırık

0: Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesem. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımı. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımla o sokakta bıraktığın yerdeyim. Bıraktığın yerdeyim.
1: Seni düşündüm de çıldırdım yine ben. Kahret

0: kapladığın duvarlara.
1: Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut ve sana bütün söylediklerimi unut. Yeni bir aşk doğacak nefretin küllerinden. Yeniden başlayabiliriz kaldığımız yerden. Bu şiiri de sana okuyorum. Dinliyorsun biliyorum. Belki duymak istersin.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım. Yakmayalım.
3: Ömrümce aradım senin sevgini. Şimdi kara gözlerini hasret. Dünüm, yarınım yok. Bilinmez bir yerdeyim. Anlatılmaz, söylenilmez, berbat bir haldeyim. Aşkınla yanar bu gönlüm. Söyle ne diyeyim?

0: Reklam tanıtır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Moranlar Fiyat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: okul kıyafetleri Aracılar'ın tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, Çarşı'da, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
1: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
6: Damar denince damarın tek adresi.
7: Mersin FM.
6: Hep damar. Full damar.

Vatan borcu namus borcu gülüm. Sayılı gündür, çabuk geçer derler. Ağlama, ağlama sil gözyaşlarını. Anama da iyi bak ha. Benim yokluğumu sakın ola aratma. Bak, bak kalkıyor otobüs. Söyle, söyle bekleyecek misin? Bekler misin? Bekler misin?

sabahsız geceler kan kustum. Kimi gün iyi haberin, kimi gün kötü haberini duydum. Gözlerimde kibrit çöpü, avuçlarımda cam kırıkları. Yoluna canım adadım, başım koydum. Hiç korkma, korkulu rüyalardan uyanma. Uzaktasın diye aklını burada koyma yiğidim. Söz verdim, söz verdim.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mezitli ilçesinde Vatan Caddesi, Fındıkpınarı Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak projesi kapsamında gerçekleşecek meski deplase çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlar kullanılacak. Bu çalışmayla Büyükşehir'e bağlı birçok hatta geçici olarak alternatif güzergahları kullanarak seferlerine devam edecek. Kapalı olacak yol krokisi ve alternatif güzergahlara Büyükşehir web sayfası duyurular kısmından ulaşılabilir. Gençlerin başarısına ve özgüvenine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde eğitim gören 396 öğrenci üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16'sı tıp fakültesi, 4'ü diş hekimliği, 24'ü mühendislik ve 27'si de eğitim fakültesine yerleşti. Büyükşehir kurs merkezleri yeni eğitim öğretim dönemi için derslere 8 Eylül'de başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın girişimcileri yalnızca eğitimlerle değil, ürünlerini pazarlama imkanlarıyla da desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir üretici kadınlara girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme gibi birçok konuda eğitim veriyor. Kendi işletmelerini açan kadınlar, Büyükşehir'in girişimcilik ve paketleme eğitimlerinin yanı sıra üretici standların ve Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin sipariş desteği sayesinde her geçen yıl işletmelerini geliştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hizmet veren Aydıncık Okuma Salonu, ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatına ve sınav hazırlıklarına önemli katkı sunuyor. Şubat ayından bu yana gençlerin kullanımına açık olan merkez, LGS, YKS ve KPSS başta olmak üzere farklı sınavlara hazırlanan öğrencilerin düzenli ve verimli ders çalışabilmeleri için önemli bir çalışma ortamı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 9 aydır hizmet veren elektrikli bisiklet paylaşım sistemi Merbis'te kullanım sayısı 150 bini, aktif üye sayısı ise 50 bini aştı. Vatandaşlar Merbis'e ulaşımın yanı sıra spor, eğlence ve Akdeniz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmek için kullanıyor. Merbis, uygun fiyatı ve kullanım kolaylığıyla özellikle gençlerin tercih ettiği ulaşım seçeneklerinden biri haline geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başlıyor. Ekim-Mayıs ayları arasında verilecek tambur, perküsyon, keman, gitar, bağlama, ut, piyano ve kanun kursuna 15-55 yaş arası vatandaşlar katılabiliyor. 1 Eylül'de başlayacak ve 30 Eylül'de sona erecek olan kurs kayıtları Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yapılacak. Haberlerin detaylarına mersin.belt.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada

0: şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
0: Kuyulu Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Çok kral.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun yürürlüğe girerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı imzasıyla

0: parti teşkilatlarına bilgilendirme notu gönderildi. Notta süreçle ilgili merak edilen soruların yanı sıra yasal düzenlemenin ayrıntılarına da yer verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda partiden istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekilinin dosyası hukuki ve teknik gerekçelerle 18 Eylül Cuma gününe ertelendi. Karar için istifa dilekçeleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru gerekiyor. Ekonomi yönetimi 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli program için çalışmalarını hızlandırdı. Eylül'ün ilk haftasında açıklanması beklenen orta vadeli programda ekonomik hedefler ve kamu maliyesine yönelik politikalar belirlenecek. 2027 bütçesinin ise 17 Ekim'e kadar meclise sunulması planlanıyor. MESKİ'nin deplase çalışmaları kapsamında hayata geçirilen bütünleşik katlı kavşak projesi nedeniyle 20 Ağustos itibarıyla Mezitli'de bazı güzergahlarda trafik akışı yeniden düzenlenmeye başlandı. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ücretsiz etüt merkezini ziyaret eden Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS ön lisans oturumuna hazırlanan öğrencilerle sohbet etti. Beşikçi, sınav heyecanının kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Atasoy gazetecilerle sohbet etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Atasoy'un Mersin'de başarılı işler yaptığını belirterek yeni görev yerinde kendisine başarılar diledi. Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi 22-23 Ağustos'ta düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Ağustos Cumartesi günü Mersin'de düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği'nde Yörüklerle bir araya gelecek. Mersinli tekvandocular Melisa Yıldız ve Öykü Özbey Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda kürsüye çıktı. Melisa Yıldız 49 kilogramda, Öykü Özbey ise 57 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Çimsa ÇBK Mersin bu sezon Türkiye ve Avrupa'da mücadele edecek. Turuncu Siyahlılar 26 Eylül'de başlayacak ve 11 takımın mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftayı BOTAŞ deplasmanında geçirecek. Mersin İdman Yurdu'nun deneyimli isimlerinden Önal Arıca, Karaca İlyas Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörü oldu. 2026-2027 sezonunda profesyonelliğe geçiş liginde şampiyonluk hedefleyen Arıca, yenilenen kadrosuyla zirve mücadelesine ortak olmayı hedefliyor. Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42, Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Ehliyet almak isteyen sayın

0: aracı adayları. BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74. Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
3: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
0: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
6: Şoför Mahali.
0: Şoför Mahali başlıyor.

0: Bu alemde şoförüm de, yollar senin olsun.
1: ...7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mezitli ilçesinde Vatan Caddesi, Fındıkpınarı Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak projesi kapsamında gerçekleşecek meski deplase çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlar kullanılacak. Bu çalışmayla Büyükşehir'e bağlı birçok hatta geçici olarak alternatif güzergahları kullanarak seferlerine devam edecek. Kapalı olacak yol krokisi ve alternatif güzergahlara Büyükşehir web sayfası duyurular kısmından ulaşılabilir. Gençlerin başarısına ve özgüvenine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde eğitim gören 396 öğrenci üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16'sı tıp fakültesi, 4'ü diş hekimliği, 24'ü mühendislik ve 27'si de eğitim fakültesine yerleşti. Büyükşehir kurs merkezleri yeni eğitim öğretim dönemi için derslere 8 Eylül'de başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın girişimcileri yalnızca eğitimlerle değil, ürünlerini pazarlama imkanlarıyla da desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir üretici kadınlara girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme gibi birçok konuda eğitim veriyor. Kendi işletmelerini açan kadınlar, Büyükşehir'in girişimcilik ve paketleme eğitimlerinin yanı sıra üretici standların ve Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin sipariş desteği sayesinde her geçen yıl işletmelerini geliştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hizmet veren Aydıncık Okuma Salonu, ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatına ve sınav hazırlıklarına önemli katkı sunuyor. Şubat ayından bu yana gençlerin kullanımına açık olan merkez, LGS, YKS ve KPSS başta olmak üzere farklı sınavlara hazırlanan öğrencilerin düzenli ve verimli ders çalışabilmeleri için önemli bir çalışma ortamı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 9 aydır hizmet veren elektrikli bisiklet paylaşım sistemi Merbis'te kullanım sayısı 150 bini, aktif üye sayısı ise 50 bini aştı. Vatandaşlar Merbis'e ulaşımın yanı sıra spor, eğlence ve Akdeniz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmek için kullanıyor. Merbis, uygun fiyatı ve kullanım kolaylığıyla özellikle gençlerin tercih ettiği ulaşım seçeneklerinden biri haline geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başlıyor. Ekim-Mayıs ayları arasında verilecek tambur, perküsyon, keman, gitar, bağlama, ut, piyano ve kanun kursuna 15-55 yaş arası vatandaşlar katılabiliyor. 1 Eylül'de başlayacak ve 30 Eylül'de sona erecek olan kurs kayıtları Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yapılacak. Haberlerin detaylarına mersin.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
10: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş

0: Pişmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
13: Şoför Mahalli.
1: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
14: MND62.
15: Yolun açık olsun. Devam et.
16: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

0: 33 DJP 83.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Şoför Mahalli.
3: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
4: Reklam tanıtır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
10: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
11: Gökhan Eğitim Kurumları.
10: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
12: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
13: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
14: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
15: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
16: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
17: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
18: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Bütün her şey bir yana. Birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle yaklaşık 3 saat boyunca. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları tabii ki kendilerine armağan ediyorum. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Ayrılık Deniz Tekin yorumuyla dinledik bu güzel şarkımızı. Bazen ne kadar büyük bir tutkuyla severseniz sevin, kader o yolu yine de size kapatabilir. Kabullenmek zorunda kalırsınız umutsuzluğu, kalbinize taş basar, o koca sevdayı bir mezar gibi kendi göğsünüze gömersiniz. Gözünüzde yaşlarla vedalaşma vakti geldiğinde ise artık ne sitem kalır yeride ne de öfke, sadece koca bir fedakarlık. Kendi mutluluğundan vazgeçip karşı tarafın mutluluğunu dilemektir bu aslında. Ben mutlu olamadım, inşallah sen olursun diyebilmektir. O koskoca maziyi, birlikte kurulan hayalleri yaşanmamış saymaya çalışmak.
1: Sana veda ediyorum.
0: Bu umutsuz aşkımı kalbime gömüyorum, gözümde yaşlarımla sana veda ediyorum. Cengiz Coşkuner, Umutsuz Aşk sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelir. Özbay Kurtar, 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Boranlar Fiyat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Boranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
13: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selim'de Ezgiler programımıza kaldığımız

0: yerden devam ediyoruz. Merhaba Selin kardeşim, iyi yayınlar. Okula yeni başlayan oğlum Arda'ya gelsin sıradaki şarkı. Bir günü daha atlattık, kazasız belasız demişler. Hepinize sevgiler, iyi yayınlar diyerek mesajına son vermiş dinleyicimiz. Tabii yavaş yavaş bu maratonda başlıyor. Krizler belki, uyum süreci. Sevgi. Hepsi gerçekten çok zor şeyler. Sevgi. Ama siz iyi gidiyorsunuz gibi. Umarım bu devam eder diyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sen kim bilir ne duygulardasın. Şimdi bir Zara yorumu dinleyeceğiz. Sabahçı kahvesi sizlerle.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

0: aşkımsın benim, aşkımsın benim.
1: Orhan Gencebay'ı geride bıraktık. Programımıza Özbar Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Geçip giden zamanı geri getiremiyoruz değil mi? Hani bir zamanlar yolunu gözlediğimiz, yeter ki gelsin, her şeye razıyım dediğimiz insanlar vardır. Günler günleri kovalar, aylar, yılları biz o bekleyişin içinde yavaş yavaş eksiliriz. Saçlarımıza aklar düşer. İçimizdeki o cıvıl cıvıl heves de solup gider. Hasretini bile bir ümit sayıp tutulmaya çalışırken günün birinde o hislerin hepsi buz gibi bir duygusuzluğa bırakır yerini. İşte tam o her şey bittiğinde biz yokluğa alışıp kendimizi gözyaşlarımızla avutmayı öğrendiğimizde çıka gelmeye kalkarlar. Çok pişmanım derler, kapımıza dayanırlar ama bilmezler ki artık dönebilecekleri bir biz maalesef ki ortada yok. O anda insanın içinden tek bir soru sormak geçer daha doğrusu. İyi güzel de deriz. Getirebilecek misin benden çaldığın o en güzel günleri? Neşeyi, o gençliğimi geri verebilecek misin bana dersin. Ama tabii ki veremezler. Bu yüzden vakti zamanında kıymeti bilinmiş iş işten geçtikten sonra gelen pişmanlıklara kapısını sonuna kadar kapatanlara armağan edeceğim bu güzel şarkımızı. Ya bırakın gelmesinler. Çünkü bazı dönüşler hiç gelememekten çok daha fazla yük bindirir insana. Dönme sevgilim diyeceğiz. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
2: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim ve Ezgiler.
1: Haberler. Terörsüz Türkiye sürecinden geçilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 9 sayfalık bilgi notu AK Parti teşkilatlarına gönderildi. Söz konusu metinde sürecin bir af veya pazarlık olmadığı vurgulandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında İsrail'e tepki gösterdi ve İsrail Türkiye'yi kışkırtmamalı. Milli güvenliğimizi başkalarının insafına bırakmayız. İsrail Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmeli ifadelerini kullandı. Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. Şüphelilerin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. Zorunlu deprem sigortası uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte yıllardır uygulanan mevcut DASK poliçesinin yeni ev sahibine devredilmesi dönemi sona erdi. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 kişiye toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı. Karadeniz'de Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfini açıklamasının üzerinden 6 yıl geçti. 21 Ağustos 2020'de Tuna 1 kuyusunda duyurulan tarihi keşfin ardından yürütülen çalışmalarda Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküp'e yükseldi. İngiliz basınında çıkan İran, Avrupa'daki ABD üslerine saldırabilir haberlerinin ardından NATO'dan İran'a çok net bir uyarı geldi. Biz hazırız ve gerekeni yaparız denildi. Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi 22-23 Ağustos'ta düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yürük Etkinliği için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Ağustos Cumartesi günü Mersin'de düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yürük Etkinliği'nde yörüklerle bir araya gelecek. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'un veda ziyaretleri devam ediyor. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Atasoy gazetecilerle sohbet etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Atasoy'un Mersin'de başarılı işler yaptığını belirterek yeni görev yerinde kendisine başarılar diledi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tahşiş yapılan ürünlere ilişkin listeyi kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın 20 Ağustos tarihli güncel listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren iki işletme de yer aldı. Mersin'de faaliyet gösteren iki işletmenin ürününde tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Adana'nın Pozantı ilçesinde bir Mersin firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yolcu otobüsü ağır hasar aldı. Aydıncık'ta ağaçlık alanlardaki karavan yoğunluğu vatandaşların tepkisini çekti. Kamuya ait dinlenme alanlarının kullanımının zorlaştığını belirten vatandaşlar çözüm bekliyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 13. grupta mücadele

0: edecek Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarını transferlerle sürdürüyor. Mersin ekibi geçtiğimiz sezon formasını giyen Sezener Yılmaz'la yeniden anlaşırken Merve Nur Yastığı'yı da kadrosuna kattı. Çimsa ÇBK Mersin bu sezon Türkiye ve Avrupa'da mücadele edecek. Turuncu Siyahlılar 26 Eylül'de başlayacak ve 11 takımın mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftayı BOTAŞ deplasmanında geçirecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Oranlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında

0: imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Programımızın ilk yaklaşık bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız.

eser senin eserin. Sevin ey zalim sevin, bak bir erkek ağlıyor. Geceden ta sabaha resmine baka baka, hayatında ilk defa

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Özver Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Selam Selin, iyi yayınlar. Adana'dan yazıyorum. Sibel ben, sıradaki şarkı. Her sabah beraber işe gittiğimiz canım arkadaşım Derya'ya gelsin. Kahvemizi aldık. Tüm çalışanlara kolay gelsin dileklerimi iletiyorum demişler. Tabii ki kahve. En önemli şey kahve zaten. Hemen şimdi biz de alalım da bir tane. Daha bir keyifli olsun ya şu yayın. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Güzel bir akşam güneşi yorumu. Emirkan sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
8: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
7: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Selamlar Selin kardeşim, ben Gaziantep'ten Ahmet. Sudaki şarkıyı askerdeki yeğenim Emre'ye, sevgili eşim Fatma'ya, sana ve bütün dostlara armağan ediyorum. Yayınların daim olsun. Sevgiler demişler. Teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkılar benden size armağan olsun. Sen önce harlayıp gittiğine sakın. Ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Daha sonra reklam aramız olacak. Sizleri Ferdi Özbeğen'le bu naif şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mezitli ilçesinde Vatan Caddesi, Fındık Pınarı Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak projesi kapsamında gerçekleşecek meski deplase çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlar kullanılacak. Bu çalışmayla Büyükşehir'e bağlı birçok hatta geçici olarak alternatif güzergahları kullanarak seferlerine devam edecek. Kapalı olacak yol krokisi ve alternatif güzergahlara Büyükşehir web sayfası duyurular kısmından ulaşılabilir. Gençlerin başarısına ve özgüvenine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde eğitim gören 396 öğrenci üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16'sı tıp fakültesi, 4'ü diş hekimliği, 24'ü mühendislik ve 27'si de eğitim fakültesine yerleşti. Büyükşehir kurs merkezleri yeni eğitim öğretim dönemi için derslere 8 Eylül'de başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın girişimcileri yalnızca eğitimlerle değil, ürünlerini pazarlama imkanlarıyla da desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir üretici kadınlara girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme gibi birçok konuda eğitim veriyor. Kendi işletmelerini açan kadınlar, Büyükşehir'in girişimcilik ve paketleme eğitimlerinin yanı sıra üretici standların ve Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin sipariş desteği sayesinde her geçen yıl işletmelerini geliştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hizmet veren Aydıncık Okuma Salonu, ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatına ve sınav hazırlıklarına önemli katkı sunuyor. Şubat ayından bu yana gençlerin kullanımına açık olan merkez, LGS, YKS ve KPSS başta olmak üzere farklı sınavlara hazırlanan öğrencilerin düzenli ve verimli ders çalışabilmeleri için önemli bir çalışma ortamı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 9 aydır hizmet veren elektrikli bisiklet paylaşım sistemi Merbis'te kullanım sayısı 150 bini, aktif üye sayısı ise 50 bini aştı. Vatandaşlar Merbis'e ulaşımın yanı sıra spor, eğlence ve Akdeniz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmek için kullanıyor. Merbis, uygun fiyatı ve kullanım kolaylığıyla özellikle gençlerin tercih ettiği ulaşım seçeneklerinden biri haline geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başlıyor. Ekim-Mayıs ayları arasında verilecek tambur, perküsyon, keman, gitar, bağlama, ut, piyano ve kanun kursuna 15-55 yaş arası vatandaşlar katılabiliyor. 1 Eylül'de başlayacak ve 30 Eylül'de sona erecek olan kurs kayıtları Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yapılacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Boranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Boranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Buğzem Home'dan dev kampanya.
8: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
7: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık

0: sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: İstanbul

0: 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350. Yeni dönem
2: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor.

0: yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Bugün çok sevdiğim bir şarkıyla devam ediyorum programa. Yani hep hüzünü, hep ayrılığı konuşacak değiliz ya. Hani bir insan girer hayatınıza, tek bir gülüşüyle bütün griliğinizi dağıtır. Ona baktığınız yerde neşe, ne zaman konuşsa onda huzur bulursunuz. İşte o an anlarsınız aşkın aslında bir rüya kadar güzel olabileceğini. İçinizdeki bütün kasveti, derdi, tasayı bir kenara fırlatıp atarsınız. İyi ki var dersiniz. İyi ki ömrüme dokundu da bana yaşamayı, yaşanan her anın ne kadar kıymetli olduğunu yeniden hatırlattı.
1: Kalbime yer etmiş bitmez sevginle, nazlı meleğimsin.
0: Nazlı meleğimsin, tek sevdiğimsin.
1: Kalbime yer etmiş bitmez.
0: Bu güzel şarkınızda şu an radyoları başında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım. Cengiz Kurtoğlu, Nazlı Meleğimsin sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Ve reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz. Yoğun bir günün ardından nöbet yerinde kulaklarımız sizde. Sadık güzel şarkıyı stresi bile güler yüzüyle çözen Hülya ablamıza gönderiyoruz. İyi ki varsın demişler. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Eğer sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri Ebru Yaşar'la baş başa bırakıyorum. Oyalama, yorma sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
9: SML Restorant ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
12: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
13: Yoğun mu?

0: Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: 74-45-90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Ebru Gündeş'le devam ediyoruz. Arkanızı dönüp bakmadan bütün duyguları karanlığa gömüp gittiğinizde geride kalan ne yapar hiç düşündünüz mü? O insan bir anda sessizliğin, ümitsizliğin ve meçhullerin arasında kaybolup gider. O haritası kaybolmuş, pusulası bozulmuş, fırtınaya yakalanmış, yara almış bir gemi gibidir artık.

İşte dışarıdan bakıldığınızda ölü bir deniz gibi durgun görünürsünüz. Aynı bu şarkıda söylenen gibi. Ama içinizde tam da o insanın yönüne doğru esen deli fırtınalar kopmaktadır. Ne ağlayabilirsiniz rahatça, ne de avazınız çıktığı kadar hıçkırabilirsiniz, bağırabilirsiniz. Ölü bir deniz gibi. Sanki zaman durmuştu, o çaresizliğin derinliklerinde sürükleniyormuşsunuz gibi. Ve kuruyan her ümide, kaybolan her anıya rağmen o hasret içten içe kanamaya da devam eder. Ölü bir deniz gibi diyeceğiz. Sizlere Ebru Gündeş'le baş başa bırakıyorum.

Küçüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Bu programı biraz hareketli bir şekilde bitireceğim. Aşka doyamadım. Yıldız Tilbe sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: sevgi selinde ezgiler sona. Sevgi selinde ezgiler.
1: Haberler.
2: Terörsüz Türkiye sürecinden geçilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 9 sayfalık bilgi notu AK Parti teşkilatlarına gönderildi. Söz konusu metinde sürecin bir af veya pazarlık olmadığı vurgulandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında İsrail'e tepki gösterdi ve İsrail Türkiye'yi kışkırtmamalı. Milli güvenliğimizi başkalarının insafına bırakmayız. İsrail Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmeli ifadelerini kullandı. Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. Şüphelilerin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. Zorunlu deprem sigortası uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte yıllardır uygulanan mevcut DASK poliçesinin yeni ev sahibine devredilmesi dönemi sona erdi. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 kişiye toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı. Karadeniz'de Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfini açıklamasının üzerinden 6 yıl geçti. 21 Ağustos 2020'de Tuna 1 kuyusunda duyurulan tarihi keşfin ardından yürütülen çalışmalarda Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküp'e yükseldi. İngiliz basınında çıkan İran

Avrupa'daki ABD üslerine saldırabilir haberlerinin ardından NATO'dan İran'a çok net bir uyarı geldi. Biz hazırız ve gerekeni yaparız denildi. Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi 22-23 Ağustos'ta düzenlenecek ikinci kardeş göçerler yürük etkinliği için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Ağustos Cumartesi günü

0: Başkanı Rüstem Kayatepe, Atasoy'un Mersin'de başarılı işler yaptığını belirterek yeni görev yerinde kendisine başarılar diledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tahşiş yapılan ürünlere ilişkin listeyi kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın 20 Ağustos tarihli güncel listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren iki işletme de yer aldı. Mersin'de faaliyet gösteren iki işletmenin ürününde tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Adana'nın Pozantı ilçesinde bir Mersin firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yolcu otobüsü ağır hasar aldı. Aydıncık'ta ağaçlık alanlardaki karavan yoğunluğu vatandaşların tepkisini çekti. Kamuya ait dinlenme alanlarının kullanımının zorlaştığını belirten vatandaşlar çözüm bekliyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 13. grupta mücadele edecek Toroslar Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı yeni sezon hazırlıklarını transferlerle sürdürüyor. Mersin ekibi geçtiğimiz sezon formasını giyen Sezener Yılmaz'la yeniden anlaşırken Merve Nur Yastığı'yı da kadrosuna kattı. Çimsa ÇBK Mersin bu sezon Türkiye ve Avrupa'da mücadele edecek. Turuncu Siyahlılar 26 Eylül'de başlayacak ve 11 takımın mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftayı BOTAŞ deplasmanında geçirecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Buğzem Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana

0: garantiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Babalar Restali başlıyor.

arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli ile sizlerle birlikteyiz. Gelmediğin o gün var ya. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün en güzel resitallerini dinleyeceğiz şimdi. Sinan Özen'le sizlerle birlikteyiz. Senin uğruna diyecek Sinan Özen. Bir anda. Dün kapanışımızı da Sinan Özen'le yapmıştık. Bugün de açılışımızı böyle yapalım. Senin uğruna diyecek Sinan Özen. Sizi

bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Bugün yayına birazcık geç kaldığımız için bu iki şarkı sonrasında kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından Sinan Özen resitaliyle devam edeceğiz programa. Senin uğruna diyor Sinan Özen, radyolarınızda sizlerle birlikte ses veriyor.

0: Babalar Resitali, devam edecek.
1: Büyükşehir

0: Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mezitli ilçesinde Vatan Caddesi, Fındık Pınarı Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak projesi kapsamında gerçekleşecek meski deplase çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlar kullanılacak. Bu çalışmayla Büyükşehir'e bağlı birçok hatta geçici olarak alternatif güzergahları kullanarak seferlerine devam edecek. Kapalı olacak yol krokisi ve alternatif güzergahlara Büyükşehir web sayfası duyurular kısmından ulaşılabilir. Gençlerin başarısına ve özgüvenine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde eğitim gören 396 öğrenci üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16'sı tıp fakültesi, 4'ü diş hekimliği, 24'ü mühendislik ve 27'si de eğitim fakültesine yerleşti. Büyükşehir kurs merkezleri yeni eğitim öğretim dönemi için derslere 8 Eylül'de başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın girişimcileri yalnızca eğitimlerle değil, ürünlerini pazarlama imkanlarıyla da desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir üretici kadınlara girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme gibi birçok konuda eğitim veriyor. Kendi işletmelerini açan kadınlar, Büyükşehir'in girişimcilik ve paketleme eğitimlerinin yanı sıra üretici standların ve Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin sipariş desteği sayesinde her geçen yıl işletmelerini geliştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hizmet veren Aydıncık Okuma Salonu, ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatına ve sınav hazırlıklarına önemli katkı sunuyor. Şubat ayından bu yana gençlerin kullanımına açık olan merkez, LGS, YKS ve KPSS başta olmak üzere farklı sınavlara hazırlanan öğrencilerin düzenli ve verimli ders çalışabilmeleri için önemli bir çalışma ortamı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 9 aydır hizmet veren elektrikli bisiklet paylaşım sistemi Merbis'te kullanım sayısı 150 bini, aktif üye sayısı ise 50 bini aştı. Vatandaşlar Merbis'e ulaşımın yanı sıra spor, eğlence ve Akdeniz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmek için kullanıyor. Merbis, uygun fiyatı ve kullanım kolaylığıyla özellikle gençlerin tercih ettiği ulaşım seçeneklerinden biri haline geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başlıyor. Ekim-Mayıs ayları arasında verilecek tambur, perküsyon, keman, gitar, bağlama, ut, piyano ve kanun kursuna 15-55 yaş arası vatandaşlar katılabiliyor. 1 Eylül'de başlayacak ve 30 Eylül'de sona erecek olan kurs kayıtları Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yapılacak. Haberlerin detaylarına mersin.belt.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz

0: 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin. Yeni dönem başlar,
7: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
10: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
14: Şimdi radyoları başında kalbinde sadece özlem olan, onsuz yapamadıklarınız olan. Sensiz bir dakika, hatta saniyeler bile zor dediğiniz kim varsa işte onlar için gelecek bu Sinan Özen şarkısı. Sigaramın dumanı sen diyecek. Ateşi de ben olayım. Al beni buralardan, yalnız sadece senle kalayım diyecek. yine çok güzel bir şarkı Sinan Özen'den gelecek. Sigaramın dumanı sen. Sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde.

0: var resitali.
1: Burada çokça aşk şarkısı çalıyoruz, ayrılık şarkısı çalıyoruz ama İbrahim Erkal şarkılarının yeri çok ayrı. Sevdiğine ömrümün yarısı diyecek kadar çok seven, yani bu kadar özel bir sesleniş gerçekten yok. Sinan Özen, sensiz bir dakika, saniyeler bile zor diye anlatmıştı aşkını. İbrahim Erkal da duymasam sesini, tutmasam elini, tatmasam tenini, buna dayanamam canısı diyecek. Radyosunun başında kalbi aşkla dolu tüm dinleyicilerimiz için gelsin bu güzel şarkı ama özellikle de kuzenim Zehra için gelsin. Anne ve babasının şarkısı bu. Radyosunun başında bizi dinliyormuş. Ona buradan çokça selam ve sevgiler gönderiyorum. İbrahim Erkal canısı sizlerle radyolarınızda olacak. Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteri'nde sizlerle olmaya devam ediyoruz.

Bugün çok çok özlem dolu şarkılar çalıyoruz gerçekten. İbrahim Erkal, o bebeğim uyan diyecek. Gidiyorsun sonsuzluğa, beni atıp yalnızlığa, ben de girmek istiyorum. Dayanamam sensizliğe diyecek İbrahim Erkal. Radyoları başında bizleri dinleyen, tüm özleyen dinleyicilerimize gelsin. Umarım özledikleriniz de sizi özlüyordur ve vuslatınız çok yakındır diyelim.

0: Havalar Resitali.
1: Çokça özlemden bahsettik, aşktan, ayrılıktan bahsettik ama hayattaki tek sorun aşk değil. Bambaşka, daha gerçek, daha acı zamanları da var hayatın. Şimdi biraz da insanın içinden geçenlere dokunalım. Hayatta bazen hiçbir şey istemeden, kimseye kötülük etmeden sadece kendi halinde yaşamaya çalışırsınız ama yine de bazı şeyler gelir sizi tam da bulur. Haksızlıklar, kırgınlıklar, hayal kırıklıkları. Bir noktadan sonra insan bir şey söyleyemez. Sadece hak etmediğini söyler. Ama olur ya, hayat bu. Hak etmediklerini insanın tam da yaşatır. Zoruma gidiyor diyecek Hüseyin Altın. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Hüseyin Altınır Esteri ile devam ediyoruz programımıza. Gurbet yolları diyecek, gurbet ellerde mecnun gezerim, dönülmez yoldayım, hasret çekerim diyecek. Bugün gerçekten tam da özlem saatindeyiz herhalde. Az önce kuzenim Zehra için şarkılarımızı çalmıştık. Şimdi de bu şarkı dedeme gelsin, gurbet yolları. Seni de çok özledim dedem. Hüseyin Altın, gurbet yolları sizlerle Mersin FM 104.6 frekansı.

0: Şarkılar Resitali.
1: Şimdi herkesi andık, herkese seni çok özledim dedik, sevgiler yolladık ama bir tek kim kaldı? Annem. O da radyosunun başında bizleri dinliyor. Ferdi Tayfur Bağ Bozumu şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Bu şarkı da anneme gelsin. İsmini haykırırım.

0: Çığlık çığlığa denizlere, sensizlik çöküverdi uzanan sahillere diyecek Ferdi Baba. O kadar özlem dedik ki şimdiden özler oldum o güzel gözlerini diyecek. Ferdi Tayfur Bağ Bozumu şarkısıyla sizlerle radyolarınızda olacak.
1: Bir bağ bozumuydu gidişin, plajlar boşalmıştı.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı. Sensizlik çöküverdi uzanan sarkı.
1: Ferdi Tayfur Restali ile devam ediyoruz ama bu da son şarkımız olacak. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali ile sizlerle birlikteydik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün son resitali ikimizi arıyorum diyecek Ferdi Tayfur. Yıllar var ki küllenmeyen mazimizi arıyorum. Bu sokakta, bu şehirde ikimizi arıyorum diyecek. Aşkımızı arıyorum diye ekleyecek. Ferdi Tayfur'la birlikte aşklarımızı arayalım. Hatıraları olanları bir kalbimizden geçirelim. Yarın yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşacağız.

0: Vedalar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Moranlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz

0: Yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca sürücü kursuna gelin. Gonca sürücü kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
10: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
9: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
10: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
9: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
10: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
9: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
10: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli

0: Yerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

dedim gider gitmez yanılmış maldanmış. Bu bekleyiş belki bitmez, bu hasrete sabır yetmez.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtır.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
11: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
10: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
10: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
6: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
5: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Damar denince, damarın tek adresi.
10: Mersin FM.
9: Hep damar. Full damar.

çok müjde onu yıllar. Özlediği, sevdiği biri mi var? Kalpte hüzün, gözde yaşlar. Bu kadın

ansızın bir resim düşer. Hiç yaşanmamış bir ömür gibi. Anılar çığ gibi düşer üstüme. Gözlerin gelir aklıma. Sevdamız, kavgamız, acılarımız. Bir ömür bitti mi şimdi? Perde kapandı mı? Gidiyorum galiba. Gidiyorum ansızın. Ansızın.

kuşları efkar basar ansızın. En hazin vedalara, gecikmiş sevdalara, yapar.

0: sana doyamadan kapanırsa gözlerim ansızın.
1: Göz açıp kapar gibi geçiverdi seneler. Ya sana doymadan çekip gidersem ansızın, bir başına kalırsam bu kahpe dünyada, kimsesiz, yapayalnız. Ya hayatın takviminden son yaprak da düşerse, yarım kalırsa şarkımız ve bir çocuk ağlarsa gözlerimde apansız, ben o zaman ölürüm. Aşkım, hayat bağım, her şeyim, sen benim bütün sevgilerimsin. Sen kalbimde değilsin, sen benim kalbimsin.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtır.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yeni dönem başlar,
2: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
3: Bir şey. Aracılar full okul. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarını

0: daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Buğzem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Müjde Mezit.

0: Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damarsa damar, işte.

anlayamadım. Anlayınca kendimden senden utandım. Sen benim aşkımı oyun mu sandın?

inadın, hiç utanmadın. Allah'ından korkmadın, beni sen yaktın. Ay gibi doğarken sen olup aktın. Bulutlarda kaldın, çöllerde kaldın. Ay gibi doğarken sen olup aktın. Bulutlarda kaldın, çöllerde kaldın.

kıymetli konuklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mezit ilçesinde Vatan Caddesi, Fındık Pınarı Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak projesi kapsamında gerçekleşecek meski deplase çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlar kullanılacak. Bu çalışmayla Büyükşehir'e bağlı birçok hatta geçici olarak alternatif güzergahları kullanarak seferlerine devam edecek. Kapalı olacak yol krokisi ve alternatif güzergahlara Büyükşehir web sayfası duyurular kısmından ulaşılabilir. Gençlerin başarısına ve özgüvenine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde eğitim gören 396 öğrenci üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16'sı tıp fakültesi, 4'ü diş hekimliği, 24'ü mühendislik ve 27'si de eğitim fakültesine yerleşti.

0: Büyükşehir kurs merkezleri yeni eğitim öğretim dönemi için derslere 8 Eylül'de başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın girişimcileri yalnızca eğitimlerle değil, ürünlerini pazarlama imkanlarıyla da desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir üretici kadınlara girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme gibi birçok konuda eğitim veriyor. Kendi işletmelerini açan kadınlar, Büyükşehir'in girişimcilik ve paketleme eğitimlerinin yanı sıra üretici standların ve Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin sipariş desteği sayesinde her geçen yıl işletmelerini geliştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hizmet veren Aydıncık Okuma Salonu, ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatına ve sınav hazırlıklarına önemli katkı sunuyor. Şubat ayından bu yana gençlerin kullanımına açık olan merkez, LGS, YKS ve KPSS başta olmak üzere farklı sınavlara hazırlanan öğrencilerin düzenli ve verimli ders çalışabilmeleri için önemli bir çalışma ortamı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 9 aydır hizmet veren elektrikli bisiklet paylaşım sistemi Merbis'te kullanım sayısı 150 bini, aktif üye sayısı ise 50 bini aştı. Vatandaşlar Merbis'i ulaşımın yanı sıra spor, eğlence ve Akdeniz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmek için kullanıyor. Merbis, uygun fiyatı ve kullanım kolaylığıyla özellikle gençlerin tercih ettiği ulaşım seçeneklerinden biri haline geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başlıyor. Ekim-Mayıs ayları arasında verilecek tambur, perküsyon, keman, gitar, bağlama, ut, piyano ve kanun kursuna 15-55 yaş arası vatandaşlar katılabiliyor. 1 Eylül'de başlayacak ve 30 Eylül'de sona erecek olan kurs kayıtları Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yapılacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla.

0: 323-2240 323-2240 Mersin.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
4: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
5: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
4: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve Fırat'la Damar'dan Kalbe programına başlıyoruz sevgili dostlar. Aman yarabbi, radyonun delisi geldi diyenler var. Az önce reklam öncesinde pop şarkılar çalıyordu. Şimdi birden bir girdi arabesk. Ya bu nereden çıktı diyenleriniz vardır mutlaka ama yapacak bir şey yok abi. Bu saatte bizim arabesk saatimiz başlar, sabaha kadar devam eder. Ama özellikleri tabii ki bu programda seçilen bir şarkılar çok ayrıdır biliyorsunuz. İşte onlardan bir tanesini startımızı vereceğiz. Orhan Baba. Benim Dünyam diyecek. Öncelikle herkese iyi akşamlar dileklerimizi, bu güzel şarkımızı evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkı sizlere armağan oluyor. Evet, sizler de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu dakika itibariyle 0553-714-9696'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. 20 öncesinde gelen mesajlar vardı arkadaşlar, haberiniz ola silindi. WhatsApp'tan bakın gönderim saatine. 20 öncesindeyse şayet tekrardan iletmeniz gerekiyor, haberiniz olsun.

bu şarkıyı ben cuma günü çalacaktım. Maalesef işte kısmet olmadı çalmak. Başkaları çaldı yani. Yeni çıktı bu şarkı sıcağı sıcağına. Cuma günü ilk biz çalamadık maalesef işte. Ne yapalım abi? Ama radyomuz çaldı tabii ki. Neyse canım, biz de pazartesi günü çalarız dedik ve sizlere dinleteceğim bu şarkıyı. Radyomuzda dinlediniz. Geçtiğimiz listelerde yayınlandı ama benim programda ilk defa çalacak Ümit Yaşar. Senin o gözlerin var ya diyecek bir Ümit Yaşar yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Var ya, efsane olmuş. Artık sana dönemem. Yani bu şarkıyı bu denli arabeske çevirebilecek tek adam herhalde.

Orhan'la Orhan Baba Radyonuz'da sizlerle buluştu ilk olarak. Haydi o zaman devam edelim, durmak yok diyoruz. Bizimden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor bu frekansta.

Söze falan inanmayın zaten. Yalan hepsi. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Derya Öztürk'teki şarkılar. Canımdan çok sevdiğim eşime Kürşet Öz'ü armağan olsun. Her günümde, her düşüncemde sadece sen varsın demiş. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşlerimize. İyi yayınlar. Herkesin bir hikayesi vardır. Benim en güzel hikayem Samet Yıldırım. Bu şarkı ona gelsin. Merve'den seni çok seviyorum demiş. Şimdi bu şarkı gelsin dedik ama şarkının sözüne aldanmayın abi. Önemli olan aşkınıza şu anda şu dakika sesinizi gönderebilmeniz, mesajınızı gönderebilmeniz. Aynı anda aynı şarkıya kulak verebilmeniz değil mi? İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sabrın kanatları varmış, zamanı gelince sahibine uçarmış. En güzel şarkılar ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Olsun o zaman diyelim. Hadi Ümit Yaşar'la sizleri baş başa bırakalım. Senin o gözlerin var ya diyecek. Sonrasında buradayız.

0: Sa selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
0: Mersin efendim.
3: 104.6.

şarkı bu kadar arabesk bari söylenir abi. Yani söylenince de yakışır. Ümit Yaşar. Şimdi çok güzel bir şarkı gelecek var ya. Allah Allah. Var ya Allah Allah. Şimdi ben bu şarkıyı çok severim. Eski bir şarkıdır zaten bilirsiniz. Son zamanlarda ayrı bir takdım böyle. 4-5 gündür döndürüp döndürüp dinliyorum. Size böyle yani bizim için müzik ayrı bir şey abi. Müzik olmazsa biz olamayız. Müzik dinlemeden olmuyor işte. Bir de şarkıya taktık mı abi döndürüp döndürüp dinleriz abi işte. Yapacak bir şey yok, o da bu şarkı şu an. Şu an takıntılı olduğumuz şarkılardan bir tanesi. İyi akşamları yayınlar, ben Mersin Mut'tan Melike Delice. Dipteyken de beraberdik, zirvede de beraber olacağız. Sıradaki bütün şarkılar sevgilim Görkem Koçak'a gelsin. Sana da iyi yayınlar abim, kolay gelsin demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, selamlar olsun. İyi akşamlar diliyorum. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim Recai Sözey için gelsin. Kazım Çevik Loto göndermiş mesajını. İyi akşamlar, ben Nur Köse. Sıradaki bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim sevgilim Hakan Serin'e gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Gerek sözleri gerek müziği var ya, çok güzel bir şarkıdır. Yeni türkü Destina radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.

yakınlarda kızı olacak olanlar varsa kızının ismini Destin'e koyabilirler. Yani tavsiyemdir, bir öneridir. Vallahi benim bir kızım olursa adı Destin'e olsun bak. Buradan yazayım. Olursa şayet Destin'e koyarız abi. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Tüm hızı ve tüm güzelliği reklamlar öncesindeki son şarkımız Güllü gelecek şimdi. Hazır mıyız? Yani bir Ferda Anıl Yarkın şarkısını da o kadar güzel söyledi ki o da Güllü yorumuyla, rahmetli Güllü'yü saygıyla anmış olalım bu güzel şarkıyla. Canım babam Murat Kamış ve can kardeşi Behzat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Yaşar Kara, Harun Eser, Özgür Su, Ali Kanmaz için sıradaki tüm şarkılar gelsin demiştin dinleyicimiz. İyi akşamlar. Güzel insan, kolay gelsin Fırat Bey demişler. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum, ilk heyecanım, yakışıklım, aslan parçası Recai Süze ve sana da gelsin demiş. Teşekkür ediyorum annem, ellerini öperim. Arkadaşlarım Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant abisine, Muhammed Gültekin, Erdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına gelsin. Seni canından çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış. Güllü'yle sizleri baş başa bırakacağım. Üzülme diyecek sonrasında reklamlar. Reklamlar sonrasında buradayız.

0: Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum. Ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.

0: 5.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdal Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdal Teknoloji.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Su hayattır. Su hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
4: Fırat.

Şimdi de reklam arasında çaylar tazelendi mi arkadaşlar? Tazelendiyse o halde kaldığımız yerden devam. Selamlar reisim, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm, dayım İsmail İkinci, Mustafa Alpaltın dostlarım, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Mustafa Ersin Barış abilerim, Şarkıyar Ozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşlerimize. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resul Can Şahin, Deniz Gündoğmuş, Ramazan Ertugan, Yusuf Samet Yıldırım ve Yaşar Armut arkadaşlarıma armağan olsun demişler. İyi akşamlar sevgilim, Recai Söze'ye en güzel şarkıları armağan etmek istiyorum demiş. Mesafeler, zamanlar, zorluklar, hiçbiri sana olan sevgi.

sesini azaltmaya yetmez. Seni çok seviyorum sevgilim. Az kaldı, kendine çok iyi bak. Büyük bir özlemle sımsıkı sarılacağımız günü bekliyorum. Allah'a emanet ol demiş.

0: da var ya, radyonun delisi yine yaptı yapışlar. Abi şimdi bak, şarkının güzelliğine bak. Bu şarkıyı çok iyi dinleyin. Sözlerine iyi kulak verin. Ahmet abi var ya, söylerse mükemmelini söyler, yazarsa mükemmelini yazar. Böyle bir şey olamaz var ya, bu şarkı adamı ağlatır. Sıradaki şarkı, mesajımız kapandı yanlışlıkla. Sıradaki şarkı Silivke'de bundan kardeşim Recai Söze'ye gelsin. Sevgi ve özlemle selamlar demiş Yılmaz Çakmak. Yayınlar Mutan, selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan abilerim Hilmi Dorum ve Ceylan Duran'a gelsin demişler. Yayınlar kolay gelsin, ben Aleyna. Sıradaki en güzel şarkılar eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demiş. Kendime diyemedim. Sana elveda dedim, sana kendime diyemedim.
1: Gönlüme diyemedim.
0: Gönlüme diyemedim.

Şimdi volümleri yükseltiyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bu şarkının dediğim gibi sözlerine çok iyi kulak verin. Hasretlik çekenleriniz vardır mutlaka. Tabii ki bu mesajların hepsi hasret çekenlerin mesajları zaten. Açın şöyle sevdiğinizin fotoğrafını. Ağlayabilirsiniz abi, serbest. Seni gömdüm ben öldüm.

insanın içine acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafığı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

var ya, hani dedim ya son zamanlarda takıntılı olduğum şarkılar vardı, işte onlardan bir tanesi de buydu. Ya şimdi güzel bir şarkı daha geliyor, hepsi birbirinden güzel. Ardı ardına var ya. Şehri yakacağız abi, ciğerleri parçalayacağız bu akşam yine her zaman olduğu gibi. Yayınlar Mutan selamlar. Sıradaki şarkı Hasanoğlu, Hilmi Dorum ve yanında bulunan...

0: Buradan bütün arkadaşlarına gelsin. Bir sabah anne bir sabah diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Necim Üşenmez, Masal Üşenmez. Yanınızdan çok sevdiğimiz babalarımız Erol Üşenmez ve Doruk Üşenmez'e söyledik tüm şarkılar gelsin. Ayrıca sizlere de armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun bizlerden de sizlere.
1: Taş bastım kanallayan bağırma.
0: İstemem.
1: Kimse gelmesin yanıma.
0: Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim de Cahit Özay'a gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz.

Zeki Müren, namı değer şeftali. Niye şeftali? Adam Bursalı abi. Bursa'nın neyi meşhur? Şeftalisi. O yüzden namı değer şeftali diyoruz. Zeki Müren'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir gülü sevdim radyonuzda sizlerle.

olanlar olmuş. Belki de o beni çoktan unutmuş. Nerede kim?

0: sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah içiverdi. Gelletme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedim, bak kaçıverdi. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah içiverdi. Gelletme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedi, bak kaçıverdi.
1: Allah Allah! Var ya Zeki abi, rahmetli analım Zeki abimize. Hemen ardına yakışır bir sanatçı gelecek. Tabii ki de Bülent abla, Diva. Böyle tatil girince var ya arkadaşlar, şöyle ilk cumartesi pazar yayın yapamıyoruz ya. Siz tekrarlarını dinliyorsunuz zaten, biliyorsunuz. Bizim enerji patlaması yaşıyoruz böyle. Şarkı çalamayınca, şarkı dinleyemeyince böyle kafayı yiyoruz tabii. Pazartesi günü gelince bizde sendrom falan olmaz. Öyle işte keyifli yayın çıkar ortaya. Ben mükemmel keyif alıyorum. Şu iki saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Eminim sizler de öylesinizdir. Radyonun yeni açan dinleyicimize selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Balkonda dinleyenler, sesimize kulak veriyorsunuz değil mi? Bu güzel şarkı şu anda balkonda oturup çay yudumlayarak bizleri dinleyen herkese armağan olsun. Merhabalar, yayınlar. Ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar Can kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, Murat Kamış, Ali Kanmaz, Yaşar, Harun ve özü sözü bir abim Beysat Demir Yılmaz'a, dayımız Duran, özür diliyorum, Duman Doğan'a gelsin teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Ben Adana'dan Harun Eser, arkadaşlarım, dostlarım Doğan Demir Yılmaz ve Özgür Su için Yaşar Ali Kanmaz, abilerim Murat Kamış, Beysat Demir Yılmaz'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Yayınlar Fırat Bey Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya için sıradaki şarkı gelsin, onu çok seviyorum, annesinin bir tanesi demiş. Ne zaman gözlerin gelse aklıma, burkulur yüreğim, burkulur. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında çok kısa bir reklam arasıyla sizleri baş başa bırakacağım. Reklamlar sonrasında kaldığımız yerden son saatimizde devam edeceğiz. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Aho lan, aho aho, ben ölüm, ben ölüm lan.
4: Ver coşkuyu kolonlara.

0: Allah'ına kurban.
1: Fırat'a selam, damara.

0: Damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: SML Restorant ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook.

0: Facebook, Mersin FM Twitter, radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz.

Evet, reklamları dinledik sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi reklamları dinlediniz değil mi? Mutlaka dinlemişsinizdir. Akşama kadar bu dinlediğiniz reklamları ben geziyorum arkadaşlar. Yani her gün 5 tanesini, 6 tanesini, belki bazen 10 tanesini geziyorum. Her gittiğimde de birçok firma duyuyor yani. Radyodan verim alıyorlar zaten reklam verenler. Radyodan duyduk gelenler diyenler oluyor. Bir de bize gidip de demeyenler oluyor. Haberiniz olsun. Yani şimdi bu reklamları dinlediniz değil mi? Mesela ne dinledik az önce? Halk Pazarı'nı dinledik. İşte Altapark, Otolastik, Masmavi Döviz. Ha, bunlara gidiyorsunuz. Radyodan duydunuz diyelim ilk defa. Gittiniz. Deyin abi. Yani bazıları demeyenler desin. Diyenler için bir şey demiyorum zaten. Demeyenler radyodan duyduk geldik deyin ki. Reklamlar devam etsin. Reklamlar devam ettiği sürece biliyorsunuz bütün radyonun gelirleri giderleri tek sadece reklamdır. Reklam olduğu sürece radyo hayatta kalır. Radyo hayatta kaldığı sürece biz de burada yayın yapabiliriz. Siz de sevdiklerinize mesajlar ulaştırabilirsiniz değil mi? O yüzden radyonun reklamı çok önemlidir arkadaşlar. Ben şimdi piyasada gezdiğim için duyuyorum bazen. Ya çok reklam veriyorsunuz diyenler var. Çok mu Allah aşkına? 5-6 dakika reklam sürüyor. Abi dinliyorsun tamam eyvallah da. Yani reklam olmazsa zaten radyo olmayacak ki yani. Bırak da o kadar olsun değil mi? O yüzden reklamı dinliyorsanız arkadaşlar diyenler haricinde diyenleri es geçiyorum. Demeyenler de gittiği zaman firmaya radyoda duyuyoruz diyesinler ki namımız yürüsün ki biz de devam edelim. Tabii patronun para kazanmaya ihtiyaç var. Patron para kazanacak, giderleri ne yapacak? Reklamlarla ödeyecek ve biz de maaşımızı alacağız. Biz de burada yayın yapabileceğiz. Evet, sizlerden gelen mesajları paylaşmaya devam edelim. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Sana baktığımda sadece bugünümü değil, geleceğimi de görüyorum. Sen benim yarınım, umudum, sabrım ve en güzel doğamsın. İyi ki sen eşim Ümit Mülayim'e. Sıradaki şarkılar gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Özlem Karakıran'a cancağızı olan annesinden sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Silifke'den Furkan. Sıradaki en güzel şarkılar Erol Üşenmez, Doruk Üşenmez ve Onur Toy'a armağan olsun demiş. Olsun o zaman, güzel bir Nurettin Rençber yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Ezo radyonuzda sizlerle sonrasında burada olacağız.

0: Güzel bir Nurettin Rençber yorumu Ezo. Sizlerle buluştu radyonuzda. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Ben onu sevmeseydim eğer,
0: vay vay,
1: ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu.
0: Vallahi var ya, çok doğru söylemiş Alihan. Şimdi bakalım mesajlarımızda nerede kalmıştık? Yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elise Duru Çelik'sadaki şarkı Hazretine dayanmaya çalıştım. Güzel babam Kadir Çelik'e gelsin, seni çok seviyorum demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Ben Beysat Demir Yılmaz, sıradaki şarkı kardeşim Özgür Harun, Murat Yaşar, Ali Kanmaz, Doğan Demir Yılmaz ve babam Duman Doğan için gelsin demiş. İyi akşamları yayınlar. Ben Mersin Mut'tan Fatma Koçak. Bugün çalacak olan şarkılar Silifke'de olan canım oğlum Görkem Koçak'a gelsin. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış sevgili annemiz. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Ben Nurhan Toktürü, sıradaki şarkı yüreğimin hasreti gözümün Nur Aslan oğlum Kadir Çelik'e gelsin diyerek. Seni çok seviyorum canım oğlum demiş sevgili annemiz. Bana ondan bahsetmeyin diyecek Alihan. Bak şimdi çok güzel giriş var. Ne diyor? Ne diyor? Bir daha alalım başa.
1: Ben onu sevmeseydim.
0: Ben onu sevmeseydim eğer.
1: Ne gözlerimde yaş.
0: Ne gözümde yaş.
1: Ne yüreğimde,
0: ne
1: taş,
0: yüreğimde taş.
1: Ne de saçlarımda.
0: Ne de saçlarımda ak olurdu abi. Haydi o zaman Alihan sizlerle radyonuzda.
1: Onu sevmeseydim eğer. Ne gözlerimde yaş. Ne yüreğimde taş. Ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

0: Bahsetmeyin. Bana ondan bahsetmeyin. Bana ondan söz etmeyin. Alihan yorumu radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Allah Allah! Haydi o zaman devam. Durmak yok. Kavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu gelecek şimdi radyonuza konuk olacak. Selamun aleyküm radyomuzun neşesi güzel insan. Sıradaki güzel şarkılar canım oğlum Recai Söze'ye. Tüm radyonun çalışanları da Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Zonur Toy, Suat Nalban, Serdem Yerlikaya tüm arkadaşlarına gelsin. Allah'a emanet ol canım oğlum. Kendine çok iyi bak. Fırat Bey sen de Allah'a emanet ol demiş sevgili Memduh abimiz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili babacığım selamlar olsun. Ellerinden öperim. İyi akşamları yayınlar. Ben Direm Alpaltun. Sıradaki şarkılar çok sevdiğim canım amcam Mustafa Alpaltun'a gelsin. Diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Sıradaki bütün güzel şarkılar canım sevgilim Kadir Çeliğe gelsin. Seni her şeyden çok seviyorum demiş. Fırat abi ben Derman Gezici. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim canım eşim Semra Gezici. Armağan olsun Allah'ım seninle olsun. Amin diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Mutan Tuana Nehir. Sıradaki şarkılar Silifke'deki Aslan Babam Mustafa Zehir'e gelsin demiş. Beni görmem imkansız, rüyalarım olmasa diyecek tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

Rüyalarım olmazsa. Merhabalar, ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve Oktay Demir Ezen abime sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Beysat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Harun Eser, Ali Kanar, Murat Kamış ve kalbimin merkezi biricik sevdiğim Kimsesiz Yaşar'a gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Mustafa Çalışkan. Sıradaki şarkılar Hasan Dayım, Vedat Kaplan'a, İkizler, Suat Fuat kardeşleri, Gani Dönertaş, Mert Kalli, Tarık Akan, Kürşat Çiftçioğlu, Hasan Barış ve Komutan Gire için.

armağan olsun demiş. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Berkay, Silifke'de bulunan Emrah Erden'e ve değerli abilerim Ömer, Emin, Meral, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demiş. Yokluğunda yaşıyorum. Ve tekrar programlarımıza gelen bir mesajımız vardı. Bunu okumak istiyorum çünkü söz verdim pazartesi günü okuyacağım diye. Abi mesajı bulabilirsek nerede acaba? Özel hattımıza gelince mesaj. Normalde özel hatta gelen mesajları okumuyorum ama bu mesajımızı okumak istiyorum çünkü 112 çalışanlarından gelen bir mesajdı. Gel de bul abi, gel de bul şimdi. 50 tane mesaj var. Merhaba, ben Ahmet Çağlayık. Sıradaki şarkı tüm 112 çalışanlarına gelsin demiş. Bir de fotoğraf göndermiş ambulans sürerken. Allah yar ve yardımcınız olsun tüm 112 çalışanlarına. Güzel şarkı sizlere gelsin. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız sevgili dinleyenler. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Dediğim gibi reklamları da dinlemeyi unutmayın ha.

Evet, reklamları dinledik mi sevgili dostlar? Reklamlar sonrasında da son 23 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız. Güzel bir şarkı gelecek yine. Var ya, zaten hepsi birbirinden güzel ama bu şarkı da ayrı bir güzel arkadaşlar. Şimdi bizi sosyal medyadan takip eden dinleyicilerimizi biliriz. Bugün ne yaptım? Bugün sizleri bezdirdim değil mi? Hani akşama kadar esnaf ziyareti yapıyoruz ya. Abi şimdi ben her gittiğim yerde çay kahve mutlaka içerim. Zaten içmesen adamı döverler. Dedim ki bugün değişiklik yapalım. Her içtiğim çayı kahveyi bir fotoğraf çekeyim. Müzikle beraber atayım. Hem sizin reklamınız olsun. Abi sevgili Oğuzhan Halıcılık'tan başladık. Kahve ısmarladılar. Kahvemizi içtik, çektik, attık yani. Ondan sonra çay çay çay çay çay. Allah ne verdiyse var ya, akşama kadar o gördüklerinizin haricinde var ya. Herhalde akşama kadar iki demliği içiyoruz. Bir de geliyoruz burada program esnasında, bir demliği ben demliyorum şimdi programda, yani çay olmazsa olmazımız, biliyorsunuz değil mi? Bir de bir demlik burada gömüyoruz. Yani bir araştırmak lazım, bir bilene sormak lazım bu kadar çay içmek zararlı mı diye. Gerçi şekersiz içiyorum, sıkıntı yoktur diye düşünüyorum inşallah. Evet, bizi sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu alt dire Firat, Twitter'dan da direkt radyocu Firat yazarsanız bulursunuz arkadaşlar. Burada da böyle işte atraksiyon yaparak bazı şarkıları çekip atıyorum yani. Hani stüdyo ortamı görmek istiyorsanız, yani radyo nasıl bir yer diye merak ediyorsanız orada görebilirsiniz. Hiçbir şey yok yani. Bir tane bilgisayar var, bir de mikrofon var. Bir de bir tane ekranlı bir zımbırtı var. Mümkün değil seni birden unutmak, mümkün değil seni içimden atmak. Seni içimden atmak, sana öylesin. Efecan Karatiken'den dostları Doğu Serin'e, Metin Şahin'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silivke'de bulunan dayı Mehmet Güney adına gelsin demiş. İyi akşamlar, yayınlar diyorum. Ben Oray Özkan. Sıradaki şarkı Silivke'de bulunan değerli abilerim Hıdır Poyraz, Ümit Akgündüz ve kardeşim Çağatay Topal ve Abdullah Taş'a gelsin demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkı Merve'lerinden kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler de varsınız.

beni birden unutma. Nasıl ama şarkılar birbirinden güzel ardı ardına gelmeye devam ediyor bu frekanslarda sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Son 3 şarkımızı yetiştirebilirsek tabii ki İlkay Akkaya ile devam edeceğiz. Hani çok güzel şarkıydı var ya. Vallahi şimdi bir daha başa almak isterim bu şarkıyı ama yapacak bir şey yok, dinledik artık. Normalde bireysel dinlesek neyse, tekrarla tekrarla dinle. Hayırlı yayınlar. Sıradaki şarkı bir tanem Zehra'ma gelsin demiş. Gelsin o zaman. Selamun aleyküm Fırat kardeşim. Ben Acun Karan. Sıradaki şarkı değerli kardeşlerim Ömür Kara, Bekir Kayhan, Mehmet Ali Güçlü, Şavka Erozan, Dura Sansay, Doruk Üşenmez, Kürşat Öz, Yusuf Yunus Emre Tokbürek, Yılmaz Doğan ve sana armağan olsun Rabbim yar ve yardımcınız olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi yayınlar. Biz Mersin Mutan, Melike Delice ve Gülcan Koçyiğit. Bugün çalacak olan şarkılar Silifke'deki olan değerlilerimiz Görkem Koç'a gelsin demiş. Gelsin o zaman. İyi yayınlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar kardeşim Suat Fuat Tekerikizlere ve can dostlarım Aydın Yelboğa, Abdullah Uygun, Selahattin Irmak, Rıza ve Serkan Besenti'ye gelsin. Seviyorum abilerim, kardeşlerim. İyi ki varsınız, iyi akşamlar demiş. Belki kaybolup gidecek. Çok güzel bir şarkıdır İlkay Akkaya yorumu. Durup Kızılırmak. Gidemem, sizlerle olacak. Bu şarkının da öyle anısı var ki.

0: Arabesk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
1: Eyvallah.
2: Mersin efendim. 104.6.

0: gidemem.
1: Vallahi giden gidiyor abi. Seni bırakıp gidemem diyor ama giden de gidiyor. İmparator'la devam edeceğiz. İbrahim Tatlıses sizlerle olacak sondan birinci şarkımız. Hani Müslüm Babacılar demeyin, Müslüm Baba nerede kaldı diye son şarkımıza denk geldi bugün var ya. Şimdi Ali Kurnaz kardeşim mesajını 20.05'te yazmışsın ya. Hani okunmadan bir daha 20.52'de göndermişsin. Bak bu saate kaldı mesajın, bir saat geçti üstünden. Şayet ikinci mesajı atlamış olsaydın şimdi bu mesajın çoktan okumuştu, haberin olsun. Sen aramıza yeni katılmışsın belli ki. Ben Ali Kanmaz, Sedek Şarkılar, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Harun Keser, Murat Kamış, Yaşar Karagözü, Kara Özü. Evet. Var ya, Yaşar Kara Özü sözü bir abim.

0: Esat Demir Yılmaz'a gelsin demiş ama var ya, soy ismi gibi okuyoruz çünkü niye? Virgül bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Evet, Esat Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşim İsmail Aker'e, Seyhan abime, Uğurcan Yılmaz abime ve tüm kardeşlerine armağan olsun demişler. Hayırlı akşamlar Fırat kardeşim, ben Hatay Antakya'dan Ferit Serin. Bir şarkı istiyorum Berken'den, sabır şarkısını çalarsan sevinirim. Canım kızım için gelsin, canım eşime armağan olsun iyi yayınlar demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Tüm gelen mesajların istemiş olduğu şarkıları çaldığımız zaman yetiştiremeyeceğimizden dolayı o yüzden sadece sıradaki şarkıları armağan edebiliyorsunuz. Ama bu şarkı gerçekten de çok güzel bir şarkı. İnşallah ilerleyen günlerde çalacağım. Sizi de hatırlatacağım, kulağınızı çınlatacağım inşallah. Ben Cesur, sıradaki şarkı abilerim Doruk Üşenmez ve Erol Üşenmez için Barbaros Çelik, Cihan Çakı ve Resul Yüksel'e gelsin demiş dinleyicimiz. Ben seni sevmekten başka ne yaptım ki? Bir Tanrı'ya taptım, bir de sana taptım. İmparator yorumu namert olayım, radyonuzda sizlerle sonrasında son şarkımıza karşınız olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be!

0: Şimdi şarkılarda ver coşkuyu kolonlara diyoruz ya. Yani siz şarkıyı dinlerken burada son ses var ya, veriyorum ayarı. Pencere de açık mı? Az önce dedim pencereden şöyle bir bakayım. Aşağıdan bir aile geçiyor var ya, yukarı bakıyorlar böyle, ne ayak diye. Nereden besinler canım, burası radyo istasyonu değil mi? Son şarkımız Müslüm Baba sizlerle olacak. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Vay vay vay Müslüm Baba. Rahmet tanalım bu güzel şarkısını. İyi akşamlar. Silifke'de bulunan canım eşim Emrah Erden'e sıradaki şarkı gelsin. Seni çok seviyoruz demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Çağlı Nur. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim Mazhar Köre kardeşim Aysel Alşan ve Zehra Bayan'a gelsin. Aysel Alşan'dan da kardeşleri Ali Şani Alşan ve Arif Aydın'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki bütün güzel şarkılar Selina Yörük'ten canım eşim Adnan Yürü'ye armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam dilimi. Yayınlar Fırat abi, ben Uğur, eşim Ayşenur Yalçın'a selam söylüyorum. Onu çok ama çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Ve son mesajımız yayınlar sıradaki şarkı Doruk Üşenmez'den kaydı değer dostları Ali Rıza Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Erol Üşenmez, Can Çakı, Bülent, özür diliyorum, Burak Çetinkaya, Acun Karal, Şavkı Erozan, Doğan Demir Yılmaz, Çağatay Topal, Durasan Say, Veli Kızılkaya, Bülent Savar, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeyiş Üşenmez, Ömür Kara, Seyfettin Topak ve Metin Şahin, Barbaros ve Sertan'a gelsin teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim sizlere. Tanrı istemezse insan ölmez. Sen Tanrı mısın, beni öldürdün?
1: Sen Tanrı mısın?
0: Eşime dostuma beni güldürdün.
1: Eşime dostuma.
0: Efendim bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik mi? Geldik vallahi, çok üzücü bir durum var ya. Allah Allah ya, devam etmek isterdim var ya. Daha da güzel şarkılar çalmak isterdim sizlere. Sabaha kadar ya. Ama ne yapalım işte. Her güzel bir şeyin sonu vardır değil mi? Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Allah'tan bir mani olmazsa tekrardan birlikte olacağız. Evet, bizleri sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu _Firat, Twitter'dan da radyocu Firat olarak arattırarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz, sınırsız. Halka açık yani. Evet, dediğim gibi tekrardan görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Radyomuzun başından ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve bu programı kaçıranlar tekrarını dinleyebilirler. Müslüm Baba'yla sizleri baş başa bırakalım.

0: damardan kalbe.
1: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
1: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

korkarsın geceleri. Buna ben dayanamam, kıyamam, hiç kıyamam, seni yalnız bırakmam. Korkarsın geceleri, buna ben dayanamam.

böyle mi olacaktı sonumuz? Ansızın çekip gitmekte mi vardı bu oyunda? Hani hep sevmek vardı. Hani ölüm bile ayıramayacaktı bizi. Gittin de iyi mi oldu sanki? Neydi sebep bu ayrılığa? Ne yaptım ki ben sana? Neden gittin? Neden? Söylesene.

0: Reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz programımıza. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar değerlim Faruk'a armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Unut deme sakın bana, unutmak kolay mı sanki? Alişan sen bende kaldın, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

0: Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Bazen bunca derin sevgiye rağmen araya giren ayrılığın mantıklı bir izahı yoktur. Neden ayrı ayrıyız sorusu cevabını bulamadıkça insanın içini kemiren amansız bir sızıya dönüşür. Böyle eşsiz bir aşkın dünyada bir daha bulunamayacağını bilmek özlemi ve kavuşma arzusunu da daha da katlandırıyor. Gururu, mesafeleri bir kenara bırakıp sadece sesini duymak, kokusunu hissetmek ve yaşıyorum diyebilmek için haykırılan son bir imdat çağrısıdır bu.
1: Arayıp seni bulsam.
0: Neden ayrı ayrıyız çok sevdiğimiz halde? Arasak bulamayız bu aşkı hiçbir yerde. Sizleri Metin Şentürk'le baş başa bırakıyorum.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Selin Yayında. Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Karaysalı'dan Çağatay ben. Sıradaki güzel şarkıya nişanlım Gözde'ye armağan ediyorum. Birlikte geçireceğimiz mutlu yılların hayalini kuruyorum demişler.
1: Bir yumak sarar gibi.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.
1: Belki de aşk dediğin böyle olur.
0: Şimdi sizleri Devran Çağlar yorumuyla baş başa bırakacağım. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım sizlerle.
2: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar 0538 988 30 çift.

sarar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim.

Karar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Belki de aşk dediğin böyle olmalı.

Sensizlik bir ok gibi canımı saplanmalı. Coşmalı yanar dağlar, kasırganlar kopmalı. Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı. Elbet aşk dediğin böyle olmalı.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgi Selin de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar. Sıradaki en güzel aşk şarkıları nişanlım Nazan'ıma armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Çekinmeden gel diyeceğiz Kamran Akkor yorumuyla. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası ototaşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Evet, çayımızı kahvemizi aldıysak programımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Allah aşkına yalvardım. Olmuyor gerçekten, çaysız kahvesiz hayat geçmiyor. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel şarkılar abim Yakup'a armağan olsun demişler. Anladım, sızladım, dönmüyor ki. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri İbrahim Tatlıses'le baş başa bırakıyorum.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: programımıza çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Bir insanın gidişiyle bir kere sadece bir sevda bitmez. Bahar da biter, kuşların neşesi de, dostların sohbeti de. Hayatın en güzel, en tutulacak yanı çekip gittiğinde koca dünya insana dar gelmeye başlar. Ve çevrendeki herkes o gidenin gölgesinde kalır. Hiçbir şey de onun yerini tutmaz, tutamaz. Güllere de küstüm açmasınlar, kuşlara da küstüm uçmasınlar diyeceğiz. Sizleri İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum.
1: Güllere de küstüm açmasınlar, kuşlara da küstüm uçmasınlar. Selamımı kestim dostlarımdan, aramasınlar. Güllere de küstüm açmasınlar, kuşlara da küstüm uçmasınlar.

desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim, inanmıyorum. Arif Susam sizlerle.

Yok yok olamaz, inanmıyorum. Yok olamaz, yok yok olamaz.

yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertliyim, ah çaresiz.

inanmıyorum. Yok, olamaz, yok, yok.

yok. Olamaz, inanmıyorum. Yok, olamaz. Yok, yok, olamaz. İnanmıyorum.

0: yok olamaz. İnanmıyorum. Nasıl olur böyle birdenbire? Nasıl biter her şey? Nasıl söyle? Daha dün benimle beraberdin. Sevgilim, her şeyim, bir tanemdin. Yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertli, öyle çaresiz. Bu kadar kolay mı çekip gitmek? Her şeyi bir anda unutabilmek. Her şeyi bir anda unutabilmek.
1: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler. Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de ezgiler.

Selin de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım, eşi Mehmet Ali'ye. Sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun demişler. Her an seni acım. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sensiz sabah olmuyor diyeceğiz. Yine koşan yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret.

Programımıza Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. İnsana aşkın ne demek olduğunu çekilen çileler öğretir. Bir fotoğrafa bakıp ağlamadıysan, bilindik yollarda kaybolup geceye sığınmadıysan özlemenin derinliğini anlayamazsın. Her şeyin bittiği o veda anında bir kurşun yemişçesine kahrolmadıysan, sevda senin için sadece süslü bir kelimedir. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Bilemezsin, sizlerle radyonuzda.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Afet Mem Asla, Seneh Ferdi Özbeyen sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Aslında başka bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı çalacaktım ama bir anda nedense bu şarkı aklıma geldi. Hemen değiştirdim, hemen. Kolay gelsin Selin Hanım, sıradaki en güzel şarkılar Esra'ma armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun.
1: Seni hep yanımda aradım
0: bugün. Resminle konuşup ağladım bugün.
1: Teselli bulacak gibi.
0: Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
2: Selin Yayında.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi sizlere son şarkımız.

şimdi sen olacaktın yanımda, yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın karşımda, karşımda. Çarpacaktı.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programında sizlerleyim, ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz.

Bugünün ilk resiteli Cengiz Kurtoğlu'ndan gelecek, gönül yarası diyecek. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası diyecek. Aynı dertten müzdarip olan tüm dinleyicilerimiz için gelsin. Yarım gitti, ömür bitti diyor Cengiz Baba. Gönül yarası şarkısı sizlerle radyolarınıza ses veriyor.

olamadıklarınızın çaresiz hissettiği anlarda resimlerinize bakıp ne kadar da ihtiyacı olduğunu size anlayabiliyorsunuz. Öyle ihtiyacım vardı ki sana, seni hep yanımda aradım bugün diyecek Cengiz Kurtoğlu. Ağladım bugün şarkısıyla sizlerle radyolarınızda.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.
1: Arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile sizlerle birlikteyiz. Kısa bir aranın ardından yine sizlerleyiz. Şimdi de Ümit Besen resteliyle Zeytin Gözlüm diyecek Ümit Besen. Uzaklarda işinle şarkıları düşürürüm peşine diyecek. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

bazı insanların çok eskiden rastlaşması gerekir. Hani tıpkı Vesikalı Yarım filminde Türkan Şoray'ın İzzet Güney'e dediği gibi. Çok eskiden rastlaşacaktık seninle diye. Şimdi de Ümit Besen söyleyecek. Keşke seni daha önce tanısaydım, vermezdim kimseye. Şimdi yasak aşkın kurbanıyız. Sonu yokken bayram bağlanmışız ayrılığı bile bile diyor. Ümit Besen yasak aşk şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

0: Havalar Resitali.
1: Hayatta ayrılıklar daima olur. Bazen çok sevdiğin sevgiliye ayrılırsın. Bazen çok hoşlandığın kişiden, bazen aileden, bazen yaşadığın şehirden. Herkesten her şekilde ayrılırsın, kendinden hariç. Daha sonra yapayalnız kalırsın. Azer Baba, kimsesiz bir kulum diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Huzur aramakla geçti günlerim. Maziye karışıp gitti dünlerim. Açmadan sararıp soldu güllerim. Açmadan ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne baharım var.

her gün biraz daha tükenmekteyim. Bir derdime bin dert eklemekteyim. Gelecek dertleri beklemekteyim. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var.

0: güvenme hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.
1: Babalar Resitali.
2: Sinan Özen Resitali ile birlikte tüm özlediğimiz her şeyi bir düşleyelim, bir düşünelim, bir aklımızı getirelim. Özlediğimiz kişi yanımızda olmadığında hayat geçmez olur, tadı da damağımızda kalır zaten. Hasretin başucumda gözlerim yollarca öylece takılıp kaldım. Senden hatıra kaldı diyecek Sinan Özen. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Sinan Özen, senden hatıra kaldı.

Galiba uzun zaman oldu Sinan Özen Vicdansızlar çalmayalı. Şimdi o hasret olduğumuz duyguların da başka duyguların da tüm öfkesini kusabileceğimiz bir şarkı. Sinan Özen'le birlikte tüm öfke duyduğumuz, kalbimizi kıran ne varsa onlara bir vicdansızlar demenin vakti geldi. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: havalar resitali.
1: Son olarak Selami Şahin resitali ile sizlerle birlikteyiz. Yıllarca aşkımla boşa yanmışım. Seni bir sevgili, bir dost sanmışım. Meğer bir hiçmişsin, ben aldanmışım. Artık ne duamsın ne de bedduam diyecek. Uzun zamandır söylemediğimiz bir şarkıydı bu da. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım ama öncesinde kapanışımızı yapalım. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile sizlerle birlikteydik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte bir saat boyunca arabeskin en baba seslerini en güzel resitallerinden dinliyoruz. Son olarak da bugün Selami Şahin'le kapanışımızı yapacağız. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde 17'ye dek sizlerle Babalar Resitali'nde görüşmek dileğiyle ben sunucunuz Zeynep, Mersin FM 104.6 frekansında görüşmek üzere. Selami Şahin, ne duamsın ne bedduam diyor şimdi sizlerle frekanslarınızda.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Gidişin ecelim olsa da var ki.
3: Arabeskin kralı.
4: Öyle özledim ki seni.
3: Arabeskin kralı.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve Fırat'la Damardan Kalbe programına başlıyoruz sevgili dostlar. Aman yarabbi, radyonun delisi geldi diyenler var. Az önce reklam öncesinde pop şarkılar çalıyordu. Şimdi birden bir girdi arabesk. Ya bu nereden çıktı diyenleriniz vardır mutlaka ama yapacak bir şey yok abi. Bu saatte bizim arabesk saatimiz başlar, sabaha kadar devam eder. Ama özellikleri tabii ki bu programda seçilen bir şarkılar çok ayrıdır biliyorsunuz. İşte onlardan bir tanesini startımızı vereceğiz. Orhan Baba. Benim Dünyam diyecek. Öncelikle herkese iyi akşamlar dileklerimizi, bu güzel şarkımızı evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkı sizlere armağan oluyor. Evet, sizler de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu dakika itibariyle 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. 20 öncesinde gelen mesajlar vardı arkadaşlar, haberiniz ola silindi. WhatsApp'tan bakın gönderim saatine. 20 öncesinde ise şayet tekrardan iletmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun.

radyonuzda sizlerle buluştu ilk olarak. Haydi o zaman devam edelim, durmak yok diyoruz. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor bu frekansta. Şimdi bu şarkı ben cuma günü çalacaktım. Maalesef işte kısmet olmadı çalmak. Başkaları çaldı yani. Yeni çıktı bu şarkı sıcağı sıcağına. Cuma günü ilk biz çalamadık maalesef işte. Ne yapalım abi? Ama radyomuz çaldı tabii ki. Neyse canım, biz de pazartesi günü çalarız dedik ve sizlere dinleteceğim bu şarkıyı. Radyomuzda dinlediniz. Geçtiğimiz listelerde yayınlandı ama benim programda ilk defa çalacak Ümit Yaşar. Senin o gözlerin var ya diyecek bir Ümit Yaşar yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Var ya, efsane olmuş. Artık sana dönemem. Yani bu şarkıyı bu denli arabeske çevirebilecek tek adam herhalde.

Söze falan inanmayın zaten. Yalan hepsi. İyi günler Fırat abi. Ben Derya Öztürk'teki şarkılar. Canımdan çok sevdiğim eşime Kürşet Öz'ü armağan olsun. Her günümde, her düşüncemde sadece sen varsın demiş. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşlerimize. İyi yayınlar. Herkesin bir hikayesi vardır. Benim en güzel hikayem Samet Yıldırım. Bu şarkı ona gelsin. Merve'den seni çok seviyorum demiş. Şimdi bu şarkı gelsin dedik ama şarkının sözüne aldanmayın abi. Önemli olan aşkınıza şu anda şu dakika sesinizi gönderebilmeniz, mesajınızı gönderebilmeniz. Aynı anda aynı şarkıya kulak verebilmeniz değil mi? İyi yayınlar. Ben Seda Çalışkan. Sabrın kanatları varmış, zamanı gelince sahibine uçarmış. En güzel şarkılar ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Olsun o zaman diyelim. Hadi Ümit Yaşar'la sizleri baş başa bırakalım. Senin o gözlerin var ya diyecek. Sonrasında buradayız.

0: selam damara devam.
1: Yürü be. Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.